Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Mehhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

سبحانك. أليس ذلك بطاعة؟

De bizde anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah,

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz.

yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her ideolojinin bir dünyası var. O dünyanın etrafında döner. Dünyası da o ideolojiyi oluşturan değerler etrafında döner. Dinimizi biz bir ideoloji olarak görmüyoruz. Sadece dinimiz, itikadımız, şeriatımız olarak görüyoruz. Bizim şeriatımız, İslam'ımız da kendi kurduğu bir düzen etrafındadır. Bu düzeni şüphesiz Allah kurmuştur. Peygamberi öğretmiştir. İnsanlar hangi mantıkla kulluk yapacaklarına dair kurallar herhalde oluşturamazlar. Bu prensip, yani Allah'ın kurduğu bir düzen, oluşturduğu bir ahenk üzerinden ona kulluk yapacağız ilkemiz, bizim

ilkemiz, itikadımız dediğimiz şeylerden taviz vermeden yürümeye mecbur olmamız sonucunu getiriyor. Günün birinde biz meleklere imanı tartışabiliriz. Olmasa da olur. Konulardan biri göremeyiz. Gördüğümüz zaman biteriz. Ümmet olarak biteriz. Melekleri tartışalım demekle Kur'an'ı 113 sureye indirelim demek arasında bir fark yok. Çünkü Allah'ın budur Müslümanlığınız dediği, Peygamber aleyhisselam Efendimizin Rabbine kavuşurken bizi emanet olarak bıraktığı din neyse kıyamete kadar o şekilde muhafaza edilmesine İslam deniyor. Bizim dünyamızı oluşturan ve kıyamete kadar Müslümanlık olarak muhafaza edeceğimiz ve inşallah hiçbir taviz vermeden kendimizi feda edeceğimiz ama onlardan birini feda edemeyeceğimiz ilkelerimizden biri ashab-ı kiramdır dedik. Ashab-ı kiramı biz putlaştırmadan ve kıymetlerini azaltmadan ekseninde döndüğümüz değerlerden birisi olarak koruyacağız. Korursak Müslümanız. Ve özellikle sonunda tekit edeceğimiz hususlardan biri de nasıl Kur'an Müslümanın elinden alındığında İslam alınmış olacağı için şeytan ve şeytanımsı güçler ilk başından beri hep Kur'an'ı elimizden almak için uğraşmışlardır. Aynı şekilde ashab-ı kiramla ilgili eksenimiz bozulması halinde Müslümanlığımız kıvamı bozulmuş bir Müslümanlık olacağı için şeytan ilk günden beri ashab-ı kiram hakkında fitne ve fesat oluşturmaktadır. Ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimiz bizim medreselerde, cami köşelerinde gençlerimize İslam öğretilirken öğretilecek İslam maddelerinden, eğitim maddelerinden biri olarak muhafaza edilmelidir. Kardeşlerim, pahalı bir söz söylüyorum. İnşallah bu sözümün yanlış anlaşılmasına vesile olmam. Bir Ramazan günü Müslümanlar bir camide oturup toplanıp bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ramazan'da Kur'an inmişti. Biz de Kur'an ayındayız. Şöyle bir cüz Kur'an okuyalım deseler bunu mu tercih ederim? Yoksa oturup bir camide Müslümanlar bir hadisi şerif bilen, akide bilen bir hoca efendiden ashab-ı kiram hakkındaki düşüncelerimizin neler olması gerektiğini, sünnetin, Kur'an'ın ashab-ı kiram hakkında bize neler emrettiğini anlattığı ve anlaşılan bir ders yapsa bir saat. O bir saat ashab-ı kiramın konuşulduğu dersi mi tercih ederim? Yoksa bir saat caminin radyatörlerine yaslanıp ya da klimanın arkasında oturup şöyle güzel sesi iyi olan Hafız Efendi'den bir cüz Kur'an okumayı mı tercih ederim sorulsa tercihim benim ashab-ı kiramı tanımaya yöneliktir. Kur'an'dan kıymetli ne bir sahabi ne bir insan mümkün değil şüphesiz. Ama Kur'an'ı getirenler ashab-ı kiramdır. Onları tanımadıkça, anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'i de anlamak mümkün değil. Bu sebeple ashab-ı kiram hakkındaki bilgi dağarcığımızın kapasitesi ve berraklığı bizim imanımızı çok ciddi derecede ilgilendirmektedir. Önceki iki dersimizde ashab-ı kiram hakkında nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye maddeler saydık.
İlk üç maddemizi tespit ettik. Şimdi devam edeceğiz. Dördüncü maddede diyoruz ki, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İnsandılar. Adem'in çocukları olarak yaratıldılar. Beşer ne demekse, ashab-ı kiramın tamamı içinde o geçerlidir. Beşerden birisi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları analarının doğurduğu çocuklar olarak alıp yetiştirdi. Gökten bir sahabi inmedi. Yerden, topraktan da hiçbir sahabi çıkmadı. Bir mağarada gizlenmiş 5 asırdır bekleyen bir sahabi de yoktu. Annelerinin Mekke, Medine, Taif sokaklarında doğurup büyüttükleri insanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi neslini kurdu. İnsandılar. Ashab-ı kiram insan olmak ne demekse onu olduğu gibi yaşadılar, gösterdiler. Bunun için ashab-ı kirama insan olarak bakmak zorundayız. İnsan oldukları için de herhangi bir sahabinin yahu peygamberin aleyhissalatü vesselam dizinin dibinde büyü, Cebrail aleyhisselamı şu veya bu şekilde gör, Kur'an'ın ilk ayetlerine sen iman etmiş ol, Bedir'de Allah'ın övdüğü adamlardan ol, yuh be akşam geldin yatıyorsun ya, sen uyur musun? Diyemezsin. İnsan bu. Ne demek uyuyorum? Uyur tabi. İnsan çünkü beşer. Bir de oturdu yemek yiyor ya. Ekmek de yiyor. Diyemezsin. İnsan bu. Ahmet, Mehmet, kimse Ebu Bekir'le Ömer oydu. Ahmet'ten, Mehmet'ten daha çok imani aktivite içerisinde bulundukları için değerli oldular. Sahabiye bak esniyor. Bir de geçen hafta tuvalete gitti. Böyle şeyleri söyleyemeyiz. O muharref Hristiyanlıktaki inançın sonucu olarak azizler filancalar diye babazların uydurduğu hurafelerdeki insanlar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı insandılar. Beşerden bir beşerdiler. Adem'in çocukları olarak yaşadılar. Ne melek olarak geldiler, ne melekleşip gittiler. Ne cindiler, ne de cin olmak için uğraştılar. Bir ananın rahminde yaratıldılar, toprağa emanet edilip gidildiler. Ashab-ı kiramı bu şekilde görmedikçe, hiçbir imani değerle uyuşmayan bir nesil görmüş oluruz. On binlerce peygamber adeta görmüş oluruz aklımızca. Böyle inanmazsak. Beşerden bir beşerdiler ifadesinin en tabii sonuçlarından biri de bugün 2000'li yıllardan bir tanesinde filanca Müslüman insan yemek yediği gibi onlar da yemek yediler diyoruz. Bugün bir insan uyuduğu gibi onlar da uyudular diyoruz. Bugün bir insan namazda şaşırıp 4 rekat yerine 5 rekat kıldığı gibi onlar da aynı şeyi yaptılar diyoruz. Bugün 2 Müslüman öğle namazını camide kıldıktan sonra, yani namaz kılan kimseler oldukları halde kavga gürültü ettikleri gibi ashab-ı kiram da insanlık da bugünkü nesille aynı tipte yaratılmış olduklarından onlar da caminin önünde kavga ettiler. Burada ashab-ı kiramın beşer olmasının sonuçlarını konuşuyoruz.
üçüncü maddemiz olarak, esaslı dördüncü maddemiz olarak. Biz bir şey yaptığımızda, hata yaptığımızda, yanlış yaptığımızda mazeretimiz ne? İnsan canım, insan. Ashab-ı kiram da bir hata yapacak olduklarında cümle aynıdır, insan. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını %100 insan ölçüleri içerisinde düşünüyoruz. Filan vakada savaşmışlar, dövüşmüşler, birbirlerini ezmeye çalışmışlar diye bir olağanüstü sürprizle karşılaştığımızı zannettiğimiz zaman şaşırmıyoruz. Hiç sürtüşmemiş olsalardı, hiç yanlış olmasaydı hayatlarında, ona şaşardık. Ne biçim insan bunlar derdik. O zaman kıyamete yakın gelen nesiller, Cebrail gelip manevi atmosferi oluşturdu, tertemiz Rablerine gittiler, hata yok, bir şey yok, biz bu internet çağında ne yapalım deme özrümüz olurdu. Tövbenin ne manaya geldiğini, neden insan ve tövbe, insan ve şeytan, insan ve eksiklik, zafiyet neden bulunuyor Müslüman'da, neden bunlar sık sık gündeme geliyor, bunu bu asırda veya gelecek asırlardan birinde yorumlayamazdık. Ashab-ı kiramın beşer olma sonucu olarak bu düşüp kalkmalarını görmeseydik. Burada çok önemli bir dipnot da var ortada. Eğer ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirlerine kılıç kaldırmış olsalardı, biz yine bu kadar rahat konuşamayacaktık. Haşa, şeytan o zaman bize diyecekti ki, Peygamber aleyhisselamın yaptığı aşı işte 30 sene gitti diyecekti. Böyle dedirtmedik şeytana diyemiyor da zaten. Neden? Çünkü ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra birbirleriyle tartışıp kavga ettikleri gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da yaptılar bunu. O kadar hakikat ki onların insan olması, o kadar hakikat ki bu hakikat Peygamber aleyhisselamın sağlığında tecelli etti. Henüz Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği günlerde kılıç kaldırdılar birbirlerine. Binaenaleyh sahabi beşerdir. Beşer ölçülerine göre Müslüman olup yaşadılar, Allah'ın rızasını kazanıp gittiler derken, biz Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den yıllar sonra meydana gelmiş olayların yorumunu yaparak söylemiyoruz. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta bulunduğu, ümmetinin başında olduğu günlerde bile ashab-ı kiram sözünü ettiğimiz bu insan karakterine göre yaşadılar. Netice şudur. Dördüncü madde, ashab-ı kiram Ahmet gibi, Mehmet gibi, Aişe gibi, Leyla gibi, Büşra gibi vesaire insan olarak doğdular, insan olarak Müslüman oldular, Müslümanlıklarını insanlık standartlarında yaşadılar, Rablerine öyle gittiler. Zaten onların bu büyük makamları, Allah'a yakınlıkları, bu insanlık bünyesiyle kulluğu beceriyor olmalarından kaynaklandı. Yokluğa rağmen,
zorluğa rağmen, rampaya rağmen, barikatlara rağmen becerebilene güçlü, iyi denmektedir. Yukarıdan aşağıya doğru yuvarlandığı için kimseye aferin denmiyor. Rampa çıkana aferin deniyor. Ashab-ı kiram, bazı Müslümanların zannettikleri gibi Peygamber aleyhisselamın akrabası oldukları için, Kureyş'ten oldukları için vesaire gibi sebeplerle meleklerin tutup kaldırdığı kimseler olsalardı, kıyamet günü biz davacı olacaktık o zaman. Bunları melekler kaldırdı, niye bizi kaldırmadılar sabah namazına diyecektik. Öyle olmadı ama. Sabah namazını Uhud dağı gibi ağır bir yük olarak üzerlerinde gördükleri için yarı uyuklayarak yatağa girdiklerinden rahat kalkabildiler. Şimdi sabah namazını 20 gramlık bir yük olarak görmeyen bir nesil bulunduğu için bir sürü çalan telefona, saate rağmen sabah namazına kalkamıyorlar. Kıyamet günü de bu iki nesil dengelemek için karşı karşıya getirildiğinde bu neslin ileri sürebileceği hiçbir mazeret olmayacak. İnsani yapılarıyla insanın önüne sürülmüş bütün zorluklara rağmen Allah'a kulluğu beceren bir nesil olarak ashab-ı kiram karşımızda duracaklar. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine ermeyi de bize nasip etsin. Dördüncü maddemiz bu. Kardeşlerim, bu sayacağımız 15 maddeden ne dedik? Bir sahabe anlayışı çıkaracağız. Dünyamızın döndüğü eksenin temel dönüş noktalarından birisi olan ashab-ı kiramı tanımış olacağız. Müslümanlığımıza kıvam katacak bu. Neye inanıyoruz, nasıl inanıyoruz ve biz nasıl olma mecburiyetindeyiz'i çıkaracağız bunlardan. Daha önceki derslerde vurguladım. Önemine binaen tekrar vurgulamak istiyorum. Ah Ebu Bekir, vah Ebu Bekir. Mağarada Ebu Bekir, gizli dünyada Ebu Bekir. Deruni dünyada Ebu Bekir, uzayda Ebu Bekir. Yerin altında Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir. Ah mağara, vah mağara. Böyle bir din yok. Böyle bir din yok. Filancanın kocası Ebu Bekir. Filancanın babası Ebu Bekir. Filancanın oğlu Ebu Bekir. Filan tüccar olan Ebu Bekir. Filan mücahit Ebu Bekir. Çıkarıp malını infak eden Ebu Bekir. Resulullah'ın birinci adamı Ebu Bekir. Gerçek böyle. Yoksa Allah-u Teala o nesli önümüze örnek olarak koymazdı. Melekler önümüze örnek olarak konuyor mu? Cinler önümüze örnek olarak konuyor mu? Böyle bir şeyi talep etse Allah, kaldıramayacağımız bir yük olarak bize bunu emretmiş olacağından makul olmazdı. Beşinci maddemiz kardeşler, ashab-ı kiram hakkında dengeli düşünmemizi sağlayan beşinci maddemiz. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde bir İslam devleti kurdu. Peygamberliğinin 23. senesi dolduğunda bir 10 yıl içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam anlamıyla bir devletin başı olarak Rabbine kavuştu. Devlet ne demekse, ticaretiyle, ziraatiyle, siyasetiyle, toplumuyla tam anlamıyla bir devlet kurdu. 23 yıllık sivil bir hayatla vahşi bir ortamda devlet kurmak, kansız bir şekilde de bu devletin bayrağını ayağa kaldırmak esasen insani ölçülerle anlatılabilecek kadar kolay bir şey değil. Şüphesiz. Bu devleti 23 yılda
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağı diktiğinde Allah'ın yardımıyla oldu bu iş. Bunun hiç başka yorumu olamaz. Allah yardım etti ve Allah'ın yardımıyla Medine'de İslam devleti kuruldu. Burada sık sık dipnot zikrediyorum arkadaşlar. Bu dipnotlar sizin işinize yarar. Benim ne kadar lehime aleyhime olur bilmiyorum. Ama kıyamet günü ağzına gem vurulan biri olmaktan da Allah'tan korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili yapılan övme toplantılarında aşırılık olarak anlatılabilecek tarzlar var. Mesela şuna dikkat ediniz. O kadar maharetli bir siyaset güttü ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir askeri deha idi. Çocuk pedagojisi bütün kurallarını ondan aldı. Kadınlar konusunda tam anatomi uzmanı gibi davrandı. Misvakı keşfetti. Develere merhamet kuralları koydu. Bu tip abartmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin itiraz ettiği şeylerdi zaten. Kur'an bunların hepsini Allah'a mal ediyor. Ebu Talib öyle bir yetiştirdi ki onu 40 yaşında yönetimi ele aldığında tam bir siyasetçi gibiydi. Bu tip ifadeler yerinde değildir. Resulullah Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki o kadar üstün meziyetleri var ki insan olarak, yani Allah onu göndermese de kendisi çıkıp gelecekti zaten der gibi anlatımları kabul edemeyiz. Kitabımız febima rahmetin minallah diyor. Allah'tan bir rahmetle desteklendin de böyle oldu diyor. Allahu Teala onu o meziyetlerle donattı. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akli melekelerini kullanarak, bilek gücünü kullanarak ortaya bir başarı getirmedi. Allah kudretini, mucizesini onun üzerinde tecelli ettirdi. Bu ondaki azameti tenkis etmek değildir. Onu haşa maazallah sıradan bir insan görmek gibi değil. Bütün azameti ve kudreti Allah'a mal etmek başka şey. O da tek başına varmış gibi görmek başka bir şeydir. Burada kardeşlerim 5. maddeye şimdi geliyoruz. 5. maddede diyoruz ki Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem bir İslam devleti kurdu. Onun eliyle Allah kurdurdu. Bu devlet 23 yılda gelmesi makul olmayan bir noktaya geldi. Arap Yarımadası gibi bir toprak bütününü İslam devleti merkezi yaptı. Çevresinde iki büyük imparatorluk tarafından bir numaralı güç kabul edildi. 23 yılda silahsızlığı öne çıkaran, kalp takvası ile çalışan bir lider için çok erken bir süre bu. Bütünü bütünü kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla 150 bin kişi bile olmayan bir nüfusu vardı. Rum İmparatorluğu yanı başında 200 bin kişilik ordu çıkarıyordu çıkardığı zaman. Nitekim 5 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5 sene sonra Yermük'e 200 bin kişilik orduyla geldiler. Yani dünyanın büyük devletlerinin o zaman ordusu kadar bile nüfusu olmayan bir güç 23 yılda devlet kurdu.
Bu şüphesiz Allah'ın yardımı ve dilemesiyle oldu. Ama Enfal suresinin 62. ayetine dikkat ediyoruz şimdi. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor ayet. Sana bir tuzak planlıyorlarsa müşrikler, فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ Allah sana yeter. Hesap kitap demek Allah'ın hesabı kitabı. Düşmanlar plan yapmış, projeler yapmış ama Allah'ın hesabı kitabı var. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Huve Allah. O Allah eyyedeke seni destekliyor binasrihi yardımıyla.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ne dedik? Medine'de bir devlet kuruldu. Bu devlet Allah'ın lütfuyla oldu. 23 yılda yapılacak bir şey değildi bu. İslam devleti. Kıyamete kadar elhamdülillah o devletin vatandaşlarıyız. Bağlılarıyız. Ezan sesimiz oradan geliyor. Düşmanları, müşrikler böyle olmasına izin vermek istemediler şüphesiz. Planlar, projeler, komplolar, toplantılar yaptılar. Enfal suresinin 62. ayetinden bunu öğreniyordu. Ve in yuridu an yahda'uke. Sana tuzak kurmak istiyorlarsa fe inne hasbekallah. Allah sana yeter. Huvellezî eyyedeke binasrihi. Seni destekleyen Allah'tır. Ve bil müminin. Ve müminlerle beraber seni Allah destekledi. Bu ayetler indiğinde mümin kim arkadaşlar? Ashab-ı kiram, ensar ve muhacirler. Allah onlardan razı olsun. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil müminin. Seni destekleyen, yardım ederek seni ayakta tutan Allah'tır. Ve bil müminin. Ve müminlerle. Müminleri kullandı Allah bu işte yani. Yoksa müminler tek başına ne yapacaklar? Kur'an'ın indiği günlerde, Enfal suresinin indiği günlerde müminler biz değildik. Aba o ecdadımızdan da kimse yoktu dünyada o zaman. Dedelerimizin kim bilir kaçıncı dedesi Orta Asya'da koçların peşinde dolaşıp duruyorlardı. O zamanki müminler Evs, Hazreç ve Kureyş'ti. Radıyallahu anhum cemiyen. Lütfu keremiyle Allah, lütfu keremiyle hiçbir borcu olmadığı halde haşa, Medine'de medar-ı iftiharımız olan, göz bebeğimiz olan İslam devletini yardım ettim de kurdun, mümin kullarım da sana yardım etti diye peygamberine haber veriyor. Medine'deki devlet şerefi Allah'a aittir. Allah kurdu. Yoksa bir avuç su da boğacaklardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müşrikler. Mus'ab bin Umeyr Medine'ye, Yesrib'e gittiğinde ahım şahım bir törenle karşılayan da olmadı onu orada. Orada Mus'ab bin Umeyr hayati tehlikelerle o işi becermeye kalktı. Allah lütfetti, muhafaza etti, olacak buyurdu ve oldu. Ama Allah bu büyük muhteşem vazifeyi sanki ashab-ı kiram unutulmasın, kıyamete kadar bütün Müslümanların gözünde Evs, Hazreç, Kureyş, Taifliler, Beni Sakif, buyur ya Resulallah, emrindeyim ya Resulallah diyenler unutulmasın. Çocuğunu, 10 yaşında çocuğunu, verecek bir şeyim yok, ben de sana çocuğumu hediye ettim ya Resulullah diyen anaları kıyamete kadar hiçbir Müslüman unutmasın diye. Herkesin yakını var. Uhud şehitleri için herkes ağlıyor. Resulullah'ın

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Seni Allah kendi yardımıyla ayağa kaldırdı da devlet kurdun ve müminler de yardım ettiler. Ne büyük insanlar ya, ne büyük şeref ya. Ne büyük şeref ya. Bu şerefin sahipleri bu ayet indiğinde demek ki takdir ediliyor bizim yaptığımız işler filan demediler. Plaket beklemediler. Kim bilir bu ayet indiğinde Ebu Bekir utancından, belki de böyle bir şey yok ama belki utancından evden de çıkmamıştır herhalde o gün. Biz ya böyle yardım ediyoruz, anıldık. Ya başımıza mı kakıldı bu filan diye belki de hayasından dışarıda çıkmamıştır o gün. Ve bil müminin. Burada kardeşlerim, bu beşinci madde hepimizin dilini zincirlemesi gerekiyor. Filanca sahabiymiş, filancaymış, insanı dilinden güneşe asarlar vallahi. Ashab-ı kiramın hakkında konuşmak, ileri geri laf etmek, filanca şöyle demiş, filanca böyle demiş diye birilerinin laflarını nakletmek, huvellezî eyyedeke binasrihi ve bilmu'minin ayetine Kur'an'ın dışında bir yer bulmadıkça mümkün değil. Ensarı ne yapacaksın? Nere koyacaksın ensarı ki bu ayet özellikle onlara destek veriyor? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan gördüğü lojistik destek sayesinde Mekkeli müşriklere karşı cihat zaferi kazandı. Beşinci madde de bu. Allah her şeyi kudreti ve azametiyle kendisi yaptığı halde lütfundan, kereminden bir pay vererek, ihsan ederek o günkü müminleri de peygamberinin yardımcıları, İslam devletinin kuruluşunun, ayakta oluşunun sebeplerinden biri olarak Allah zikretmektedir. Bundan büyük bir şeref hiçbir nesle kıyamete kadar asla nasip olmayacaktır. Tektir ashab-ı kiram bu konuda. Tektir. Altıncı maddemiz, ashab-ı kiramın üzerinde durduğu yörüngemizin altıncı çizgisi kardeşlerim. Biz sahabiden sonraki bütün nesiller ve içinde de bizim olduğumuz bütün nesiller Kur'an'a muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Peygamber tanımaya muhtaç olduğumuz kadar ashab-ı kirama muhtacız. Çünkü ashab-ı kiram sadece bize emanet taşıyan, Allah böyle bir din indirdi diye tebliğat getiren görevli durumunda değildir. Aynı zamanda bu kumaştan bir elbise nasıl yapılırın ilk örneğidirler. İnsan olarak şeytanla mücadele ediyoruz. Ashab da şeytanla mücadele edip Müslümanlık yaşadılar. Fakirlik sorunumuz oluyor. Ashab da fakirlik yaşayarak yaptılar. Zengin şımarıklığımız oluyor. Ashabta da var. Aile sorunu ashabta da var. Çocuk yetiştirmek zor oldu. Ashabta da oldu. Biz insan olarak ne ileri süreceksek bahane, bu kumaştan bu elbise yapılmıyor diye, ashab-ı kiram onun yapılırlığının örneğidirler. Biz negatif bir şey ileri süreceğimiz zaman pozitif olarak onlar var önümüzde. Bir öğrenci babam istemediği için ben şunu yapamıyorum dediği zaman, ashab-ı kiramdan da bir sürü insan anası babası istemediği için mi yapacaklardı? Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapacaksın? 1000 kafan olsa ana, 1000'i de kessen, 1000 kere ölsen Resulullah'ı bırakmam diyen delikanlıyı ne yapacaksın? 18 yaşındaydı o da bu sözleri söyledi.

söylediği zaman. 18 yaşında bir delikanlıydı. Musab bin Ümeyr, servet sahibi, köşkler sahibi, annesini babasını terk ettiği zaman emeklilik yaşında biri değildi ki. O da delikanlıydı. 20 yaşında bir delikanlıydı anayı babayı terk ettiği zaman. İpekten başka bir şey girmeyen bir ailenin çocuğu olarak yaşıyordu. Kefen bile üzerinde bulunamadı. Setri avret yapacak kadar, dizlerini örtecek kadar bir kumaşı olmadan bu dünyadan gitti. Ashab-ı kiram, 6. maddede diyoruz ki, ashab-ı kiram, örnek olarak kesinlikle kıyamete kadar bütün nesillerin önünde olmalıdır. Bu örneklik bulandırıldığı zaman, çağdaş ifadeyle flu hale getirildiği zaman, bundan İslam'ın yaşanması açısından sorun çıkar. Ashab-ı kiram kutup yıldızı gibi gökte net kalmalıdır. Ümmetin göklerinde bulutsuz bir ortamda kalmalıdır ashab-ı kiram. Şu veya bu konuda ashab-ı kiramın ismini ileri sürerek münakaşa oluşturmak, bulutlar getirip görüntüyü bozmak demektir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan hemen sonraki nesil, ashab-ı kirama %100 muhtaçtı. Biz %1400 muhtacız. Bizden sonraki nesil %1500 muhtaçtır. Çünkü neden? Kış çoğaldıkça sobanın ayarını da yükselttiğin gibi kıyamete yaklaşıp Allah'a teslimiyetimiz zorlaşmaya başladıkça, namaz kılmanın önünde engeller artmaya başladıkça, gençliğin fitne fesada düşme ihtimali yükselmeye başladıkça ashab-ı kirama ihtiyaç da artacak demektir. Sıcak arttıkça klimanın ayarını yükselttiğim gibi şeytan nesillerin etrafını kuşattıkça ashab-ı kirama ihtiyacımız da artacaktır. Gitgide ashabın değerinin düşmesi bir kenara, gitgide değeri artması gerekiyor ashab-ı kiramın. Gecenin karanlığı arttıkça gökteki yıldıza ihtiyacım da artacak benim. Başka çarem yok. Kaldı ki mantık çatlatan bir soruya cevap bulmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlı nesil, çağ benim çağımdır diyor. Benim zamanımdaki Müslümanlardır diyor. Sonra gitgide azalan bir şekilde bu hayır azalıyor. Ashab-ı kirama verdiği puan %100 sallallahu aleyhi ve sellemin. Sonra ondan sonra gelenler diyor %99'a indiriyor. %98'e indiriyor. 97'ye indiriyor. Her nesilde düşüyor aşağıya doğru. Var mı? Var mı bir kural? %70'lerde olan %100'de olanı değerlendirmeye kalkıyor. Bu mantıklı bir şey mi? Mümkün mü? Dağdan gelip bağdan adam kovmak bu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, en hayırlı nesildirler. En hayırlı nesli evlerinde, dükkanlarında zina ile iç içe yaşayan, camilerinde bile
müzikten arınmış sessiz bir ortamda

da namaz kılma fırsatı bulamayan bir nesil, cihat kelimesini kullanmaktan bile utanan bir nesil, Allah yolunda canlar ve mallar feda eden bir nesli ne tenkit edebilir ne hakkında bir kelime konuşabilir. Ve bu ihtiyaç, bu hürmet ihtiyacı, takdir ihtiyacı kıyamete kadar artarak devam edecektir. 6. maddemiz de budur. Kardeşlerim, 7. maddemiz ashab-ı kiramı tanımada, dünyamızın yörüngesini tespit ederken ashab-ı kiramı tanımada, ashab-ı kiramın bulunduğu nokta, yani bu sözünü ettiğimiz kaliteli, faziletli, değerli noktaları, daha sonraki kuşakların takdir etmesi, puanlamasıyla, oy birliğiyle filan alınmış değildir. İman ettiğimiz kitabımız Kur'an'ın kararıdır bu. Kur'an ashab-ı kiramın kalitesini isim vermeden, gruplara bölmeden topluca garanti altına almıştır. Tevbe suresinin 100. ayeti hiçbir tartışmaya mecal bırakmayacak kadar gayet açık ve nettir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ İlk koşu verenler, ilk teslim olanlar, ilk iman edenler, minel muhacirine vel ansar, muhacirlerden ve ensardan, yani Mekkelilerden, Medinelilerden, ilk iman edenler, ilk koşu verenler, bu ilk iman edenler demek ki Ebu Bekir, Ali, Hatice, sonra Medine'de ki Ensar, Evs ve Hazreç'ten ilk 100 kişi, 200 kişi mi diyor? Hayır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Güzel bir şekilde o ilk koşanların peşinden koşanlar. Ashab-ı kiramın ilk sıçrayanları, o ilk sıçrayıp Resulullah'ın dizinin dibinde aleyhissalatu vesselam yerini alanların yanında yer alanlar, topluca ashab, radıyallahu anhum ve radu anhu, radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur, ve radu anhu, onlar da Allah'tan razıdırlar. Bu cümleyi altını çizebiliriz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Devam edelim ayete, döneceğiz buraya ama. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ Onlara Allah cennetler hazırladı. تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ Altından ırmaklar akıyor. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada sonsuza kadar kalacaklar. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Büyük başarı budur. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Tevbe suresinin 100. ayeti. Burada kardeşlerim, 6. maddemizde dedik ki, öyle İmam-ı Azam talebelerini toplamış, ya da Abbasi halifesi Bağdat'ta anket yapmış, İran'da, Irak'ta, şurada burada kamuoyu araştırılması yapılmış, ashab-ı kiram hep birinci çıkmış. Böyle bir anket çalışmasından söz etmiyoruz. İman ettiğimiz kitaptan ayet okuyoruz. Allah

Resulullah'a evet diyen nesil, bir miktar geç kalıp şu olaydan bu olaydan sonra iman etmek şerefine erip onların peşine takılanlar, topluca ashab-ı kiram için radıyallahu anhum ve radu an diyor. Allah onlardan razıdır. Allah beğendikten sonra Bağdat'ta mı kamuoyu yoklaması yaparsın? Medine'de mi, hiç önemli değil artık. Kim takar senin kamuoyunu? Oy vermeye gerek yok. Allah karar verdi çünkü. Bu ayetin ashab-ı kiram zikredildiği için gündemimize gelmesine rağmen bugün kardeşlerim oturup evimizde bu ayetle ilgili bir oturum açmamızda fayda var. Ben, sizler, bu sözleri dinleyen bütün müminler, kıyamet günü ashab-ı kiramla beraber olacağına inananlar, olmak için çırpınıp gayret edenler, hepimiz, Ebu Bekir deyince gözünden yaş akanlar, radıyallahu anh, bütün müminler, bu ayet bize hitap ettiğine göre oturup şöyle bir muhasebe yapalım. Allah onları zikrederken radıyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Evde oturum maddemiz bu olsun. Bizden Allah'ın razı olup olmadığını bilemiyoruz. Dolayısıyla o bölüm eksi artı belli değil artık. Ama kendi kendimize sorabiliriz, eşimize sorabiliriz, çocuklarımıza sorabiliriz, kardeşlerimize sorabiliriz. Biz Allah'tan razı mıyız acaba? Cevabı tahmin ediyorum. Ne demek haşa sümme haşa? Bunun sorusu mu olur? Elbette razıyız. Ama bunu pratik üzerinden yapacağız. Teori üzerinden değil. Hanımefendi, şu dünya kadınlarının Allah'a yakıştıramadıkları şirat diye kabaca İti verdikleri ayetler hakkındaki kanaatinizi alalım. Ondan sonra da Allah'tan memnun musun, değil misin test edelim. Oyalama rızası değil. Zekat verirken, sadaka verirken, birisinin sana bahşiş vermesi kadar mutluluk hissediyorsan Allah'tan razısın. Efendi, beyefendi, çocuğunu Rabbin bir hastalıkla, bir kaza ile senden aldığında, alan Allah ise çıt yok deyip oturuyor musun? Evlilikten, işten, rızıktan, sözünü Allah'ın konuştuğu, kararını Allah'ın verdiği bir işte, yani senin kaderinle ilgili bir işte, ümmetinin genel coğrafyası hakkında, ümmetinle ilgili semayı kuşatan karanlık haberlerle ilgili konularda, Allah ve sen baş başa kaldığınızda, hani Taif'te vardı ya, taşlar mübarek vücudundan kan akıttığında, üzüm kütüğünün yanına yaslanıp, Rabbim sen razı ol, hiçbir şikayetim yok demişti ya, rıza öyle. Sen yeter ki razı ol. Bu acziyetimi, çaresizliğimi senden başka kime anlatırım ben?
İnsanlar beni horluyorlarmış, taşlıyorlarmış. Yeter ki senin rızana kavuşayım demek, razı olup olmadığının ölçüsü. İş işten geçtikten sonra, tavaf ederken, Arafat'ta vakfe yaparken, herkesle beraber yapılan dualardan bir dua olarak, biz senden razıyız ya Rabbi, sen de hakkını helal et filan der gibi konuşmak, insanın kendi kendine avuttuğu kuru bir teselli olabilir. Radıyallahu anhum ve radu an. Ashab-ı kiramdan Allah razıydı ama onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar da Allah'tan razıydılar. Bunun örnekleri 3 tane, 5 tane, 20 tane değil. Ashab-ı kiramın hayatı bu örneklerle dolu. Yetiştirdikleri çocukları da böyle yetiştiler. Urve İbn-i Zübeyr'i hatırlıyorsunuzdur. Çocuğu öldüğü gün ayağı kangren olup kesildi. Kalktı, ne dedi uyanınca? Bir sürü çocuğumdan bir tanesini aldın, gerisini bıraktın dedi. İki elim, iki ayağım vardı. Üçünü bıraktın, birini aldın. Şükretmeyeyim de ne edeyim ben sana ya Rabbi dedi. Razı. Her şeyden razı. Biz ashab-ı kiramın üzerinden edebiyat yaparak bir şey elde edemeyiz. Ashab-ı kiramı örnek alarak bir şeyler elde edebiliriz. Bu örnekliği de kendimiz tartışacağız. Ne kadar ashab-ı kiram hakkında iyi şeyler düşünüyoruz, iyi şeyler biliyoruz. Malımızı harcarken, itaat ederken, sabah namazına kalkarken, ailevi ilişkilerimiz oluşurken, yeri ve zamanı önemli değil, Allah ve ben baş başa kaldığımız her yerde ve her olayda, her zamanda, Allah olduktan sonra konuşmaya ne gerek deyip diyemediğimiz radıyallahu anhum ve radu an standardını oluşturacak. Ashab-ı kiramın bu husustaki teslimiyetleri, hani bir ifade var ya, dillere destan deniyor. Dillere destandır. Şahide gerek yok. Allah şahit, Kur'an şahit. وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا. Hangi ayetini alsan ashabla ilgili övüyor Allah hep. Yaptılar böyle diyor. Allah şahit. Mal verirken alır gibi verdiler. Sanki birisi ona hediye veriyor gibi infakta bulundular. Mutlu oldular. Bir kardeşi gelip onun arazisinin yarısını aldı diye. Allah şahit buna. Binaenaleyh ashab-ı kiramın bu büyük muhteşem faziletini bugün biz Müslümanlar olarak ya filmlerde izlediğimiz duygusal sahneler gibi izleyeceğiz, yazık ettik o zaman bunca bilgiye. Ya dergimiz daha çok satılsın, grubumuz biraz daha kalabalıklaşsın diye böyle duygusal enstrümanlar üreteceğiz bundan. Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah, gömleğim hariç her şey senin olsun diyeceğiz. Ya da bu ayetler, bu Kur'an, bu Allah'ın kitabı, bu Resulullah'ın örnekliği, sünnetliği aleyhissalatu vesselam, biz de öyle olalım diyedir. Ne güne ashab-ı kiramı bu kadar dinledik biz. Biz de ashab gibi olmak zorundayız. Çapımız, çorabımız onlar kadar değil belki ama emelimiz, hissiyatımız bari onlara benzesin diyeceğiz. Biiznillahü teala ve Allah bize yardım edecek. Sonunda biz de böyle olacağız. Yani maksat olarak

İşte bunlardan biri Tevbe suresinin 100. ayetidir kardeşlerim. Bu 100. ayeti bugünkü bu dersin pratiği olarak eve koyalım. Bugün hiçbir şey düşünmeyelim bununla ilgili. Çünkü duygusal oluruz şimdi. Eştinde, sende, çocuklarda tamam hep beraber bundan sonra herkes artı tamam mı Allah'tan razıyız, hiç şikayet yok filan. Böyle kolay karar verildi. Bunu koyalım, 2 gün sonra çıkaralım. Bir daha bakalım, gene yerine koyalım. Gene yani duygusal karar verebiliriz. Şöyle bir hafta sonra bulabilirsek koyduğumuz yerde bu ayetin yazılı nüshasını filan çıkaralım. Aile meclisi kuralım. Allah'tan razı mıyız? Testler yapalım. Razı mıyız? Mesela miras ayetleri indiğinde, alkol ayetleri indiğinde, ashabın kadınları, erkekleri ne yaptılar? Kadınlar bizim payımız niye kısılıyor ya Resulallah mı dediler? Alkol ayeti inince bırakmayacak mısınız bunu diyen ayet inince toplu mitingde bağırır gibi bıraktık ya Rabbi diye nasıl bağırdılar acaba? Lafını değil pratiğini biz yaptığımızda ne kadar yapabiliriz? Bunu test edelim. 1 ay sonra bir daha test edelim. 2 ay sonra bir daha test edelim. Olumsuz çıksa bile sonuçlar maazallah. Hiç olmasın melekler bizi görsünler ki bir çırpınış içerisindeyiz. Allah'tan razı olmak için uğraşıyoruz. Ve küçük bir öneri, yapılır yapılmaz bilmiyorum, belki de yapılmaması da daha doğru olabilir. Hani bunu bana hediye eden Allah razı olsun kardeşim diye diyoruz ya, gelin bundan sonra şöyle bir dua yapmaya çalışalım. Ben de Allah'tan razı olayım, sen de Allah'tan razı ol Emin kardeş. Hep Allah bizden razı olsun diyoruz da bir seviye de var ki sen de Allah'tan razı oluyorsun. O olmadan o olmuyor. Bu da olmadan o olmuyor zaten. Böyle bir şey Türkçe'ye de uymuyor. Allah senden razı olsun kardeşim dendi de mesela sen de Allah'tan razı ol. Çok memnun oldum bundan. Uymuyor Türkçe'ye. Yani biraz şeye gidiyor. Yabancı bir kavram geliyor bize. Ben kimim de Allah'tan razı olacağım. Elbette Allah'tan razılık filmi çevirecek halin yok. Ama tavırlarınla Allah'tan razı olman gerekiyor. Sözünle değil, tavırlarınla. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi.

bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğar. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. İnsan alemler içinde alemler barındıran bir alem. Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz. Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür. İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir uzman doktorlar var. Onlar akademiyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. 5 yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince danışman da talebesinin 5 yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrit eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı aydınlanabilmesi için ve enzelna ileykum nuran mubina. Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların, doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği, anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim. O kitap nurdur, o zikirdir, Allah'ın kitabıdır. Ona, Kur'an hakime müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an-ı Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Bakıyorsunuz bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki 10 kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın. Doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar. Fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder. Yarın olur damadının iflas haberi gelir. Kızından kötü haberler alır. Torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ya da Arakan'dasınız. Mahallenizi yakıyorlar. Evlerinizi yakıyorlar. Cami yapmanıza müsaade etmiyorlar. Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar. Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar. Hastalanıyorsunuz. Bir köyde, Arakan'da, köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler. Hastaneden hizmet alamazlar. Çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var. Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken ezan-ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan, katı olan daraldığı zaman intihar eder de hayattaki bütün zorluklarla, bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar neden İslam'ı terk etmezler? Neden orada dururlar, sabrederler? Ya Rabbi, biz bu kadar yapabildik. Sen bizi zaferden sorumlu kılmazsın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa, alemi İslam'ı seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi. Kutile ashabul uhdud en-nari zatil vakud izhum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alun bil mu'minin şuhud ve ma nakamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Kardeşlerim, hendekler kazmışlardı tarihte. Allahu Ekber diyen kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateş vardı hendekte. Onlar da yüksek yere çıkmışlar.

aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Allah Teala sana bir nur, Kur'an-ı Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa, insan kendini anlayamaz. Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez. Dünyada düşman bitmez. Dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak, Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki insan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bela üzerlerine gelir. Arakan ateş olur. Budistler her taraftan onları kuşatır. Ama onlar der ki biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz, sana geliyoruz. Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler. Müslüman yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir, müminler zikirden, Kur'an-ı Hakim'den yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an-ı Hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır. Ama bir noktaya kadar gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur. Onlar, belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an-ı Hakim'i bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki neden bu sıkıntılar ya Rabbi? Bugün oğlumdan, yarın kızımdan, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an-ı Hakim onun hayatında nur değilse o cennet gibi bir dünya isteyecek. Daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak. Kur'an-ı Hakim'den uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var. 7 yavrusunun 6'sını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırak

0: korkmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye gelen, düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Ama yine yıkılmayan onun ashabı var. Eğer onlara bakarsak, men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Mümin olarak kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak. Yani belalar geliyor, onlar diyorlar ki ya Rabbi ben kullukla sorumluyum. Namazımı bırakmam Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derim Allah'ım. Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler. Sen bunu onlara soracaksın. Senin adaletin var ya Rabbi. Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktığı ya da bir kısmının sahip çıktığı mümin olarak, Müslüman olarak dini, imanı, İslam'ı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi. O Hazreti Hamza gibi olacak, Mus'ab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir. Dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmet-i İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alemi İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır. Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz olursa gücümüzü, kuvvetimizi, kendimizi önce, sonra evimizi, sonra hayatımızı, sonra iş yerimizi İslamlaştırabilme adına, Allah'ın hükümlerini orada uygulayabilme adına bir gücümüz, bir gayretimiz olursa Allah Teala'nın vaadi var. Nasıl Osmanlıları dünyada cennet gibi bir hayatın içinde yaşattıysa, kadınlar, erkekler bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacaklar. Cennet gibi bir hayatı yaşayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın genç ümmeti, Kur'an-ı Hakim size diyor ki eğer siz ameli salihi ihlasla hayatınıza tatbik ederseniz, fakat gücünüz, kuvvetiniz yetmiyor, dünyayı İslamlaştıramıyorsunuz, o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Hendek'te Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kuşattılar. Karşıda 10 bin kişilik bir ordu var. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. İz ca'etkum cunudun farsalna aleyhim rihan ve cunuden lem terevha. Görmediğiniz orduları gönderdi Allah Hendek'e. Allah Azze ve Celle rüzgar gönderdi, kasırga gönderdi. Velillahi cunudu semavati vel ard. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz bütün zamanlarınızı, gücünüzü, kuvvetinizi İslam'ı hakim kılmak için ortaya koyun. Bir noktaya kadar geleceksiniz. Hendeklerde kuşatıldığınız zaman göreceksiniz. Allah'ın görünmeyen orduları var. Fırtınalar var, kasırgalar var. Onlarla fecaalna aliyaha safileha, Bağdat'a, Şam'a, Arakan'a ölüm kusuran zalimlerin karargahlarını Allah ordularıyla altını üstüne getirecek. Onun orduları var. Bilmediğiniz ordular var. Kasırgalar var. Tufanlar var. Hazreti Muhammed'e dönün. Kur'an-ı Hakim'e dönün. Müslümanlar, Allah'ın vaadi var. Allah size imdad edecek. Ama men amile salihan min zekerine vunsa. Kardeşlerim, hayatımızda iman olacak, ameli salih olacak, ihlas olacak. Mesleme bin Abdülmelik'e dair Uyunul Akbar'da İbn-i Kuteybe şöyle bir olay anlatır. Bir kaleyi kuşattılar ama kaleyi fethedemiyorlar. Bir yer tespit ettiler. Bir yerde bir gedik var. Oradan bir gece bir mücahit girecek. Onlara kapıyı açacak. Mesleme bin Abdülmelik, Roma'nın kanatlarını kıran o büyük kumandan, sorar der ki o gedikten içeriye kim girebilir? Kimse ayağa kalkmaz. Belki yukarıdan kaynamış yağlar dökecekler onların oraya girenin başına. Arkadan biri gelir. Ben girebilirim der. oraya girer, kalenin kapısını açar, sonra kale fethedilir. Mesleme bin Abdülmelik der ki, o asker kimdi, bana onu bulun getirin. Ararlar bulamazlar, o ısrarla aramaya devam eder. Sonra o asker gelir, onun kapıda muhafızları var. Onlara der ki, onun istediği adama, sorduğu adama dair, o gedikten içeriye giren kapıyı açan adama dair ona anlatacaklarım var. İçeriye girer. Mesleme bin Abdülmelik'e der ki, sana 3 tane şartım var. Eğer bunları kabul edersen o kalenin kapısını kim açtı sana söyleyeyim. 1. Onun adını sultana göndereceğin deftere yazmayacaksın. Allah'tan başka kimse onun adını bilmeyecek. Ona o kalenin kapısını açtı diye dünyalık bir mükafat vermeyeceksin. Onu senden başka da kimseler bilmeyecek. Kimselere onu anlatmayacaksın. Bunları söyledikten sonra ben işte oyum der. Allah'ın o kuluyum. Mesleme bin Abdülmelik namaz kıldıktan sonra ellerini kaldırır. Ya Rabbi, beni kıyamet günü o kumandan, o askerle, o mücahitle beraber haşreyle der. İman, ameli salih, ihlas, yaptıklarınızı sadece Allah bilecek. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, ve enzelnâ ileyküm nûra, size bir nur indirdik. Kur'an-ı Hakim bir nur. Kur'an, psikologların ancak bir noktaya kadar öğrenebildiği, bir noktaya kadar keşfedebildiği insanı bize anlatıyor. O insan belalarla, o insan musibetlerle yeryüzünde yüzleşecek. Ama imanı varsa, Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba ettiyse, o yıkılmayacak, Hamza olacak, Enes olacak, Musab olacak, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecekler. Onlar Allah'ın dinini, onun yolunu terk etmeyecekler. Onlar kaynamış yağların döküldüğü gediklerden içeriye girecekler. Onlar kalelerin kapılarını açacaklar. Onlar ümmetin önünde yürüyecekler. Ama ya Rabbi, bu amelimi senden başka kimseler bilmesin Allah'ım. Bu ameli senin için yaptım ya Rabbi. Senden başka bu mücadeleme, mücahedeme kimseler tanık olmasın ya Rabbi diyecekler. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bizim için bir hayat bilgisi. Eğer o kitaba dönersek, o kitap dünya çapında meşhur olan doktorlarımızın ancak bir noktaya kadar anlayabildiği insanı bize anlatacak. O insana Kur'an-ı Hakim diyecek ki, yeryüzü bela yeridir, yeryüzü mihnet yeridir. Bu belaların içinden senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyebilirsek, ameli salihlerimiz olursa, o zaman siz Allah'ın orduları olacaksınız. Kasırga gibi, kasırga Allah'ın ordusu. Ama siz Fatih olacak, Yavuz olacak, zalimlerden mazlumlar adına intikam alacaksınız. Bunun hesabını soracaksınız. İmanımız, ameli salihimiz, ihlasımız olursa Allah bizi ebabil yapacak. O zaman Müslümanlar Ebrehelerin orduları helak olsun diye ebabil beklemeyecek. Siz o zaman ebabil olacaksınız. Ebreheleri dağıtacaksınız.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesilden, ashab-ı kiramdan konuşuyoruz. 13 prensip konuştuk. 14. prensibe geçmeden bir hususu tekrar teyit ediyorum. Tekrar. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamberleri konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşmuyoruz. Hatta ehli beyti bile konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Çünkü ehli beyt ilave ettiğimiz zaman ki onlar da sahabi demek oluyor. Artı sahabilik diye bir ilave daha var ehli beytte. Ashab-ı kiram var. Ehl-i Beyt olduğu zaman bir Fatıma radıyallahu anha sahabi dediğimizde ne varsa Fatıma da var. Artı Ehl-i Beyt var. Bu bir puan daha yukarıda olmak, biraz daha yoğun bir gündemle ele alınmak demek. Bunu özellikle bir kere daha zihnimizde oluşturalım. Masum kimselerden konuşmuyoruz. En başta göz önündeki nesilden söz ettiğimizde bu gerçekleri direkt ve dolaylı olarak farklı başlıklar altında tekrar etmiştim. Demiştim ki henüz 14. maddeye geçmeden bir kere daha bunları hatırlayalım istiyorum. Demiştik ki ashab-ı kiram o ağırlıkları ne kadarsa o kadar da imtihan konusudurlar kıyamete kadar. Kurban bayramında kurban kesmek ibadettir. Değil mi? Evet. Sabah namazı kılmak da ibadettir, değil mi? Evet. Peki aynı mıdırlar ibadet ağırlığı olarak? Puanları aynı mıdır? Sabah namazı kılmakla Ramazan'da fitre vermek aynı mı? Yatsı namazı ile teravih namazı aynı mı? İbadet, ibadet tamam. İbadet. Ama farz var, vacip var, farzlar arasında daha büyük farz var. Namazlar arasında fark var. Cuma namazı ile öğle namazı aynı mı? Ashab-ı kiram sıradan 7. kuşak nesil olsalardı, Müslüman olarak bir farklılık olmayacaktı. Sahabi oldular, dinde farklı bir ağırlıkları oluştu. Dolayısıyla bir Müslümana yan bakmakla ashab-ı kirama yan bakmak aynı yan bakma değildir. Bu sebeple biz maddeler halinde ashab-ı kiramı bağrımıza basış tarzımızı konuşup değerlendiriyoruz. Meselemiz budur. 14. maddeye geldik. Ashab-ı kiramla ilgili olarak. Biraz önce yaptığım girişte kardeşlerim, ben şahsen çocuk yaşlarımda ashab-ı kiram hakkında buna benzer bilgileri derslerde dinlerdim. Zannediyorum da 16 yaşındaydım. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyhin ashab-ı kiramla ilgili yazdığı küçük bir kitabı vardır. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Allah rahmet eylesin. Kendi döneminde gerçekten güzel bir çalışma yapmış. Herhalde zanla söylüyorum, o zamanki İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda ashab-ı kirama karşı yapılan seviyesiz ithamlara, kendisine gelen sorulara verdiği cevaplardan oluşuyordur zannediyorum. Çocukuz, küçük yaşlardan beri medresedeyim, rahle üzerindeyim, böyle bir algı tarzım var ashab-ı kirama karşı. Peygamberden sonraki en büyük adamlar diye çocukça düşünüyorum. O kitabı ya 15 ya da 16 yaşındaydım en fazla okuduğumda.
hala hafızamda okuduğum bilgiler. Onu okuduktan sonra Arapça derse gittiğim bir hocam vardı. Ona dedim ki hocam, israf değil mi bu kitabı yazmak dedim ya. Niye dedi? Ya ashab-ı kiram hakkında kimse bir şey dediği yok ki zaten. Niye yazılmış ki bunlar? Yani şöyle hakaret olursa böyle olur gibi konular konuşuluyor orada. Hiç unutmuyorum, hocam baktı, zavallı çocuk der gibi kıs kıs güldü bana. Şimdi bana göre ashab-ı kiramı herkes seviyor zaten. Ne bileyim, Şiiliğin temelinde

0: ashab-ı kirama karşı gelmek var. Ne bileyim, haricilik demek ashab-ı kiramın da ölümüne karar vermek demek. Yani böyle şeyleri anlamıyorum. Genelde biz eğitimi hep cici taraflarından konuları anlatarak verdiğimiz için, günün birinde bir facia ile karşılaşıldığında ya da acı yüzüyle olayların karşılaşıldığında çöküyor zihin. Hani bilgisayarda bir çökme oluyor ya, işte hafızası çöktü, zihin de çöküyor. Bir hoca kardeşimiz yoğun bir şekilde ashab-ı kiramdan örnekler veriyor. Bir gün bir müftü efendi bana dedi ki, filanca hoca efendiyle tanışıyor musun dedi. Tanışıyorum dedim. Ya ona dedi, benden iletsene dedi. Yanlış iş yapıyor dedi. Ashab-ı kiram oldu.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, Fahri Kainat'ın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına. Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, İlim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu. Mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın "Anam babam sana

şeyi yemeyeceğim diyen annesine bin tane canın olsa ve hepsini teker teker versen, ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud Savaşı'nın sancaktarı, vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir, Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası. Savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat. Döne döne savaşan yiğit. Uhud'un bağrında yatan aslan. Uhud'un sinesine atılan en büyük imza. Peygamberin amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, yürekte acı, yürekte keder varsa ayakta derman kalmaz. O ayaklar bedeni taşımaz. Bir anne eğer evladını kaybettiyse ayaklarında derman yoktur, konuşamaz, mecali yoktur. Ya da evladını ameliyata aldılar, doktorlar umut yok diyorlar. Ya da sınava gönderdi. İçeride çocuk ne kadar acı çekiyorsa dışarıda annesi ondan daha fazla acı çeker. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ. Annenin yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden binlerce kere daha fazla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık üzerinde onun alakası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annenin babanın evladına olan şefkatinden binlerce kere daha fazla ümmetine merhameti var. Bütün peygamberlerde ümmetlerine karşı aynı duygu var. Onun için önce peygamberlerin Allah Azze ve Celle yüreklerine müdahale etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي. Allah Teala ona emretmişti. Firavun'a gidecek. Hakkı hakikati anlatacaktı. Firavundan korkmuştu. Kaçmıştı Musa Aleyhisselam. Yıllarca Medyen'de kalmıştı. Şimdi Firavun'a gidiyordu. Allah Azze ve Celle Firavun'un tağî olduğunu, yoldan çıktığını, zulmünde ölçü kalmadığını ona bildiriyor. Git diyordu. Giderken yanında kimseler yok. Musa Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Kâle Rabbi şirahli sadri. Yüreğim ya Rabbi, yüreğime müdahale buyur. Yüreğimi genişlet Allah'ım. Kâle Rabbi şirahli sadri. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır Allah'ım. Vahlul ugudeten min lisani yefkahu kavli. Şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi. Sonra vezir istedi. Sonra yardımcı istedi. Yani sağına bakmadı, soluna bakmadı. Önümde, arkamda kimler var ona bakmadı Hazreti Musa Aleyhisselam. Önce yüreğim dedi ya Rabbi. Firavun'un karşısında durabilmek için yüreğimin müdahalene ihtiyacı var Allah'ım. O yürekle gitti, Firavun'un karşısında durdu. Allahu Ekber diyor, Firavun da bir hayret hali. Dedi ki, قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرُكَ سِن۪ينَ. Bizim evimize aldığımız, himaye ettiğimiz Musa değil misin? Sen bizim gücümüzden, kuvvetimizden kaçmamış mıydın? Peki şimdi sana neler oldu ey Musa? Nasıl oluyor da karşımda duruyorsun? Ben sana Rabbin nedir diye sorduğum zaman diyorsun ki benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah'tır. Bu ifadeyle benim gücümü, kuvvetimi nasıl reddediyorsun? Bu gücü nereden buluyorsun ey Musa diyordu. Çünkü Allah Teala Hazreti Musa'nın yüreğine müdahale etmişti. Kâle Rabbi şirahli sadri. Adam istemeden yüreğim ya Rabbi demişti. Firavun'un karşısında adamla, güçle, kuvvetle değil, imanla durulur ya Rabbi. Onun için yüreğimi sonsuza aç Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de yalnızdı. Dostları vardı, şimdi onlar hakaret ediyorlar. Şimdi onlar sihirbaz. Şimdi onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama kahin diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada yürüyecek. Yüreği daralmıştı. Daralınca Peygamber aleyhisselamın yüreği. Elem neşrah leke sadrak. Musa'nın yüreğine müdahale eden Allah Azze ve Celle Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüreğine de müdahale etti. O yüreği sonsuza açtı. Etrafı ateş çemberiydi. Fakat yıkılmıyordu peygamber. Sahabe yıkılmıyordu. Ayakta duruyorlardı. Buradayız ya Rabbi diyorlardı. Hicret emri gelene kadar nöbetteyiz, mevzilerimizdeyiz, beklemeye devam ediyoruz ya Rabbi. Allah Azze ve Celle peygambere moral veriyordu. Davetçiler, o yolda olanlar,
Belalar, musibetler onları kuşattığı zaman onların da morallere ihtiyacı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira'ya çekiliyor, oradan Mekke'yi seyrediyordu. Hani Cafer Necaşi'nin önünde anlatıyordu ya, يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ. Güçlü olanlar zayıfların elinden, evinden ekmeği alıyordu. Biz bu kadar zalimdik. Peygamber aleyhisselam geldi, hayatımıza müdahale etti. Bizi en çirkinden en güzele taşıdı. Şimdi Peygamber aleyhisselam Mekke'ye bakıyor. İffeti çiğnenen kadınlara bakıyor. Köle pazarlarında satılan insanlara bakıyor. Müdahale edecek. Fakat yüreği daralıyor peygamberin. Elem neşrah leke sadrak. Allah azze ve celle Peygamber aleyhisselamın yüreğine müdahale ediyor. Ve vada'na anke vizrak. Allah Resulü aleyhisselam o yükü aldılar. Risaletin yükünü aldılar. Adam düşünün, 200 kilo taşır. Arkanıza böyle çimantoları aldığınız zaman 4 tane 5 tane taşıyabilirsiniz. O kadarı taşır. Ama aynı adama oğlun öldü deseler ayaklar o vücudu tutamaz. Oğlun kanser oldu, şu kadar doktorlar ayakta kalır diyorlar haberi geldiği zaman, 6 torba çimantoyu taşıyan adam o bedeni taşıyamaz. Orada yıkılır, yani yüreğe gelen yük o kadar ağırdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüreğinde insanlığın yükü var. Taşıyacak. Mekke'nin sokaklarında amcası Ebu Leheb hakaret ediyor. En yakınları sövüyorlar. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. İşte o zaman Allah imdad ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yükünü kaldırıyor. Vada'an yükü kaldırmak demek. Vizrak yük. Peygamberin yükünü kaldırıyor. Ebu Bekir'i gönderiyor. Ebu Bekir, yük almaya geldim ya Resulallah diyor. Sonra Hamza geliyor, yük almaya geldim ya Resulallah. Madem yüreğin daraldı, madem insanlığın yükünü yalnız başına omuzlamaya ben varım ya Rabbi dedin, Rabbine bu ikrarda bulundun, Allah beni gönderdi ya Resulallah, yük almaya geldim. 38 kişiydi Müslümanlar. Ebu Bekir Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah, çıksak Kabe'nin avlusunda, İbrahim'in yaptığı Kabe'de Allahu Ekber desek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Bekir'in inna kalilun. O güne var Ebu Bekir, sayımız az. Şimdi çıkıp orada Allahu Ekber diyemeyiz. Ebu Bekir ısrar edince çıktılar. Ebu Bekir Kabe'nin avlusunda Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamberden yük almıştı Ebu Bekir. Şimdi sen Allah Resulü aleyhisselamdan yük almaya hazır mısın? Ben buradayım ya Rabbi. Anadolu'dayım. Alem-i İslam'ın 6 asır bayrağını, sancağını taşıyan yerdeyim. Buradayım. Ayağa kalkıyorum. Ebu Bekir olmaya ahdim var ya Rabbi. Sözüm var, yükü taşımaya hazırım ya Rabbi diyebiliyor musun? Ebu Bekir çıktı. Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yükünü omuzladı Ebu Bekir. Utbe geldi. Saldırdılar Ebu Bekir'e. Ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler. Öldü diye bıraktılar. Sonra evine kaldırdılar. Şu kadar zaman. Sonra kendine gelince ma faale Resulullah. Allah Resulü nasıl diye onu soruyordu. O vurdukları zaman, saldırdıkları anda Allah Resulü aleyhisselamın üzerine de gitmişlerdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kendine gelince ma faale Resulullah diye soruyor. Allah Resulü aleyhisselam nasıl? Ona ne yaptılar? Ebu Bekir koştu, Peygamber aleyhisselamdan yük aldı. 39 Hamza oldu. O geldi, yük aldı. 40 Ömer oldu. Ömer koştu, yük almaya geldim ya Resulallah. Ve vada'na anke vizrak. Allah Peygamber aleyhisselamın yükünü onlarla kaldırdı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz kapıya gelince kılıcını kuşanmış o halde geliyordu. Hamza yeni Müslüman olmuştu radıyallahu anh. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Erkam'ın evine gizlenmişler. Orada namaz kılıyorlar, orada Allahu Ekber diyorlar. Burada da bizi bırakmadılar. Ömer'i gönderdiler. Onlarda bir korku hali vardı. Hamza açın kapıyı dedi. Açtılar kapıyı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni buraya getiren nedir Ömer diye sorunca, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bütün varlığımla şehadet ederim ki
Allah'tan başka ilah yok. Sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber sevincinden Allahu Ekber diyor. Hamza Allahu Ekber diyor. Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyemeyenler o gün Allahu Ekber diyor. Mekke'nin dağları Cebeli Ömer, Cebeli Ecyad Allahu Ekber diyordu. Eğer siz koşarsanız, gelirseniz, peygamberden yük alırsanız, Kur'an-ı Hakim'den yük alırsanız, ümmetten yük alırsanız göreceksiniz. Bağdat'ta, Şam'da, Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler özgürlüklerine yürürken Allahu Ekber diyecekler. Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber diyecek. Yük almak, peygambere koşmak. Öyle koştular ki وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ Anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah dediler. Anneleri vardı, babaları vardı, Sad'ın anası vardı, Musab'ın anası vardı, gidemezsin diyorlardı. Önlerinde duruyorlardı. Şimdi sen anadan, yardan, serden, bütün bunlardan geçip Kur'an-ı Hakim'in karşısında durup ben geldim ya Rabbi Ömer olmaya, Ebu Bekir olmaya, ümmetten yük almaya geldim ya Rabbi demeye hazır mıyız? Yük mü oluyoruz yoksa yük mü alıyoruz? وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ذَهْرَكَ O kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu o yük. İnsanlığın acısı ızdırabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramla o yükü taşıyınca Allah Teala onun adını yüceltti. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin adını yüceltmedik mi? Minarelerde şimdi müezzinler onun adını söylüyorlar. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ diyorlar. Sonra اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ Bütün varlığımızla şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyorlar. Minarelerde onun adını anıyorlar. Minberlerde hatipler onun adını anıyorlar. Biraz sonra namaza duracaksınız. Kade halinde Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü Samsun'dan İstanbul'dan sana selam olsun ey Allah'ın nebisi diyeceksiniz. Adını her andığınız zaman Allahümme salli ve sellim diyeceksiniz. Çocuklarınıza Ahmet dediniz, Muhammed dediniz, onun adını verdiniz. Yavuz Sultan cihanın sultanıydı. Beni Hakimul Harameyn diye anmayın dedi. Bana Hadimul Harameyn diyeceksiniz. Mekke'nin, Medine'nin hizmetkarı diyeceksiniz. Yani diyordu ki Yavuz Sultan, ya Resulallah ben

İran'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Avrupa'nın sultanıyım. Ama ben senin kapının önünde bekçiyim ya Resulallah. Ben Medine'nin hizmetkarıyım ya Resulallah. Hasan bin Sabit diyor ya, "Vadammel ilahu ismen

O ise Muhammed. Allah Azze ve Celle kendi adından ona müştak bir isim verdi. Onun adını o kadar yüceltti. Ve refa'na leke zikrak. Allah Resulü'nün öğrencisi, İslam'ın muazzez genci. Şimdi sen adının yücelmesi noktasında hazır mısın? Ve refa'na leke zikrak. Ey babalar, siz evde çocuklarınıza mürebbi olursanız Allah sizin adınızı yüceltecek. Ey İslam'ın kızı, sen Ummu Varak olursan, Zeynep olursan, Ayşe olursan, modacılara göre değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerine göre, kızı Fatıma'ya göre hayatını tayin edersen, ve refa'na leke zikrak, Allah senin adını da yüceltecek. Şerife bacı olacaksın, Nene Hatun olacaksın. Modanın bağlarından, ağlarından kurtulmaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahremiyet yükünü almaya var mısın İslam'ın kızı? İslam'ın gençleri, biz buradayız. Bedir'de sahabe-i kiram seni, yolunu, davanı nasıl korudularsa biz o davayı korumaya varız ya Rabbi. Yükü almaya hazırız ya Rabbi. Anadolu'yu zalimler, eşkıyalar defalarca işgal etme provaları yapsalar da bizler Alparslanlar, Yavuzlar, Ulubatlı Hasanlar olarak o sancağı, o burçlardan indirmeyeceğiz ya Rabbi demeye hazır mıyız? Ve refa'na leke zikrak. İşte senin adını Allah o zaman yüceltecek. O zaman zalimler, o zaman eşkıyalar önünde, karşında zelil olacaklar, sana selam duracaklar. Kardeşlerim, fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daralınca Allah Azze ve Celle onun yüreğine müdahale etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zor bir haldeydi. Kur'an-ı Hakim ona fe inne ma'al usri yusra, bu surede buyurdu ki zorlukla beraber kolaylık var. İnne ma'al usri yusra, yine zorlukla birlikte kolaylık var. Bu sure nazil olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezilenlere, ashabına, kuşatılan müminlere döner buyururlar ki len yaglibe usrun yusrayni, bir zorluk iki kolaylığa galip olamaz. Bu surede el-usur kelimesi marife geliyor. Elle beraber geliyor. Yani ikinci zorluk birinci zorluğun aynısı. Yusran kelimesi nekire olarak geldiğinden iki kolaylık var. Yani Allah Azze ve Celle peygambere, ashabına buyuruyor ki eğer ayakta kalırsanız, dayanırsanız, tahammül ederseniz dünyada bu zorluktan sonra kolaylık var ve ahirette serapa kolaylık sizi bekliyor. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Evet, kuşatıldık. Allah Azze ve Celle kuşatılan alim-i İslam'a bu ayetlerle tesellide bulunuyor. Yani diyor ki kolaylık zorlukla beraber, zorluk kolaylıkla beraber. Aslında bunlar iki tane zıt kelime. Azıddan la yeşemiyan. Yani ma ile birlikte edatıyla beraber anılmaması gerekir. Fakat Allah Teala şuna işaret ediyor. Gecenin rahminde nasıl fecir saklıysa zorluğun içinde de kolaylığın tohumları var. Bir anda siz eğer Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlarsanız, 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın yükünü omuzlamaya varız ya Rabbi. Onun için buradayız. Onun için ifamdayız. Onun için Kur'an-ı Hakim okuyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yüreğimizle ittiba edersek o zaman göreceksiniz. Gecenin rahminde fecri getiren Allah Azze ve Celle şu zorlukların içerisinde Bağdat'ta, Şam'da, Doğu Türkistan'da, Kahire'de bir anda bize fecri, bir anda bize ittihadı İslam'ı ihsan edecek. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Peki o kolayla, o zafere yürürken daha neler yapalım ya Rabbi? Bir ibadeti bitirdiğiniz zaman diğer ibadete başlayın. Kadı Şureyh radıyallahu anh üç kişi görür. İki tanesi güreş ediyorlar. Bir tanesi onları seyrediyor. Diyor ki şu adam fe izâ feragte fensab ayetine muhalefet ediyor. O ayete muhalefet ediyor. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e göre herkes bir işten sonra başka bir işle alakadar olmalı. Camiden çıkacaksınız,

dışarıda işleriniz var, onlarla meşgul olacaksınız. Yani kahveye gider, orada otururlar, orada dedikodu yaparlarsa Allah'ın bu ayetine oraya gidenler muhalefet ediyorlar. Yani seyretmek yok, seyredemezsin. Ya güreşeceksin ya da sen başka bir işle alakadar olacaksın. Feyda feragda fensab. 100.000 kişilik stadlarda uyutulan Müslümanlar Kur'an-ı Hakim'in bu ayetine muhalefet ediyorlar. Peygamber aleyhisselam buyuruyorlar ki El mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'minid daif. Güçlü Müslüman zayıf Müslümanlardan daha hayırlı. Ya sen o sporla alakadar olacaksın, tekvando yapacaksın, güreş yapacaksın, başka biriyle meşgul olacaksın, sen onlarla meşgul olacaksın, sen seyredemezsin, sen ekranlara mahkum olamazsın, sen stadlara mahkum olamazsın. Feyda feragta fensab. Namazdan ayrıldığında zikirle meşgul olacaksın, dünyayı imanla meşgul olacaksın, başka bir işle meşgul, onunla alakadar olacaksın. Bizans hükümdarına Kayser'e anlatıyorlar. Diyorlar ki biz Peygamber aleyhisselamın hasabının önünde duramayız. O da diyor ki yani bunlar dağınık bir orduydular. Nasıl dünyanın en güçlü ordusu haline geldiler? Bu ordunun bana özelliklerini anlatır mısınız? Ona göre önlem alalım diye sorduğunda dediler ki onların özelliği şu: Kanu fursanen fil nehar ve ruhbanen fil leyli. Gündüz cihad ediyorlar, gece namaz kılıyorlar. Feyda feragta fensab. Yani farz bitince nafileye başlıyorsun. Ahiret işi bitince dünya işine başlıyorsun. Sürekli kalbinde zikir olacak. Eğer senin bataryan şarj etmediysen çalışmıyor. Yürek de bir batarya gibi. Eğer lisanında Allahu Ekber yoksa, hayatında Allahu Ekber yoksa, namazdan, kulluktan, ibadetten haz alamasın kardeşim. Ve ila rabbike fergab. Bütün varlığınla mürebbi olan Allah'a yönel. Buradayım ya Rabbi de, nöbetteyim. Mekke'de Ebu Bekir, Ömerler, Hamzalar nasıl nöbet tutuyorlarsa, nasıl koşup Peygamber aleyhisselamın yükünü aldılarsa, ben de yük almaya geldim ya Rabbi. Onun için ilim okuyorum, onun için hayattayım, onun için ayaktayım ya Rabbi. Ve ila rabbike fergab. Kardeşlerim, şuradan dışarıya çıkarken bir alet olsa yüreklerimize baksalar, yüreklerimizde İslam'ın hakimiyetine dair bir rağbet mi var, arzu mu var? Yoksa yüreklerimizde makamlara, mevkilere ulaşma, araba, ev sahibi olmaya dair mi arzular var? Ve ila rabbike fergab. Eğer yüreğimizde Allah'a dair bir rağbet varsa, Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlamaya koşuyorsak, Allah Teala şu daralan ümmetin yeniden önünü açacaktır, yolunu açacaktır. Mekke'de bu sure nazil olmuştu. Efendimiz aleyhisselam yıllar sonra o Mekke'ye fatih olarak girdi. Eğer biz Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlarsak, bir ibadetten diğerine koşarsak, içimizde rağbet sadece Allah'a ulaşma, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma olursa, göreceksiniz. Bu ümmet daraldığında Ömer koşmuştu Darül Erkam'a, sevinmişlerdi, Allahu Ekber demişlerdi. Yine daralmıştı bu ümmet, Selçuklu kumandanı Tuğrul Bey Bağdat'a girmişti, sevincinden Allahu Ekber, kurtulan alim İslam Allahu Ekber demişti. Sonra Selahaddin'i gönderdi. 87 yıl sonra Kudüs'e girerken Müslümanlar Allahu Ekber diyorlardı. Fatih geldi, İstanbul'u fethederken yer ve gök tekbir getiriyordu. Şimdi sen, nöbet sırası sende. Eğer peygamberin yükünü omuzlarsan Allah sana fetihler ihsan edecek. Şu mazlum ümmet, mağdur ümmet senin fetihlerinle Allahu Ekber diyecek. O halde hazırlan Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlamaya.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesil dediğimiz ashab-ı kiramı değerlendirmeye devam ediyoruz. 11 maddede ashab-ı kirama bakışımızın sorunsuz bir bakış olması gerektiğini tespit ettik. Bu maddelere devam edeceğiz. Fakat her ders değiştikçe, her gün geçtikçe bir hakikati tekrar etmek, yeniden zihnimize nakşetmek zorundayız. Bu hakikat şudur. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Peygamber konuşmuyoruz. Peygamberlerden bir peygambere iman etmiş bir nesil konuşuyoruz. Peygamber konuşurken iyi kötü, eğri büğrü bizim bir şey ilave etme hakkımız olmayan Allah'ın teminatı altına aldığı ve buna masumluk dediğimiz bir insan konuşulmuş olur. Ama biz ashab-ı kiramı konuşurken masum olmayan fakat bizim gibi de gözden ırak yaşadığını zanneden bir nesil de olmayan kadroyu konuşuyoruz. Masum değil, sıradan değil. Bizim gibi insan, bizim gibi hataya maruzlar, bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Bize de Cebrail gelmiyor, onlara da Cebrail gelmiyor. Ama Cebrail gelen Peygamber aleyhisselamın yanında yetişmiş, onun birinci talebeleri olan bir kadro bunlar. Allah onlardan razı olsun. Hassasiyetle ve hararetle bu çizgiyi, denge çizgisini korumayı ikaz ediyorum kardeşlerim. Ashab-ı kiramı peygamberler gibi masum görmek zulümdür. Onlara da bize de zulümdür. Ashab-ı kiramı Bağdat'ta bir okulun talebeleri gibi görmek, Yemen'de çok değerli bir alimin müritleri görmek onlara yine zulümdür. Bize zulümdür. Ortada görmek zorundayız. Masum değiller. Bizim gibi sıradan biri değiller. Göz önünde bir nesiller. Örnek nesiller. Allah onlardan razı olsun. 12. maddemizde ashab-ı kiramın menakıbını 3-4 maddede özetlemek istiyorum. Menakıp onlar hakkında bize aktarılan faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri demek. Bunu kastediyorum. Ashab-ı kiramın bize aktarılmış menkıbeleri var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti esnasında onlarla ilgili olan bölümler vesaire hepimizin belki de pek çoğunu bildiğimiz özellikle meşhur hadisi şeriflerde bize aktarılan bilgiler var. Hatice annemiz radıyallahu anhanın ilk vahiy geldiği günkü dik duruşu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu yola çıkan ilk mümin olması mesela bir menkıbe bu. Ebu Bekir radıyallahu anh bir menkıbe yumağı adeta. Enes radıyallahu anh annesinin onu getirip teslim etmesi, onlarca biliyorsunuz, belki say desek şu anda saymaya imkanımız yok ama herhangi bir Müslüman 10 sene 20 sene camilerde vaaz dinlediyse, 1-2 sene Riyazu Salihin derslerine gittiyse, onlarca
bir sahabe fazileti dosyası oluşturacak bilgi sahibidir. Bunların toplamından bir şey ortaya çıkıyor. Ashab-ı kiram sıradan bir nesil değil, göz önünde bir nesil ve onların birincisi Ebu Bekir, ikincisi filanca derecelendirmeler, onlara hiç girmeden topluca ashab-ı kiramı bir bütün olarak ele aldığımızda onların menkıbelerinden çok ciddi sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçları birkaç maddede, özellikle dört kalemde özetleyeyim. Birincisi, yani 12. paragrafımızda dedik ki ashab-ı kiramın yokuş bakışı geçmiş tarihi izlendiğinde ashab-ı kiramın bir menkıbeler dosyası oluşturduğunu görüyoruz. Yani böyle sıradan nüfus kağıdında Müslüman yazıyor, namaz kılıyor, camiye gidiyor. Mesela benim o 50 sene sonra, 100 sene sonra tarihim araştırılacak olsa Nurattin Yıldız namaz kılardı, hafızdı, konuşurdu vesaire. Şurada şunu demişti, burada bunu demişti. Bir sürü şeyler söylenir. Bunların ne kadarını Allah kabul etmiş, ne kadarı ihlaslıydı, ne kadarı yuvarlama işlerdi, ne kadarı yerli yersizdi. Bunların hiçbirinin kararı yok. Mahşer yerinde bunlar belli olacak. Ama ashab-ı kiram dediğimiz zaman onların da hafızlığı vardı, namaz kılmıştı, hacca gitmişti. Onun için herhangi bir sahabi için de böyle şeyler var. Ama benim hakkımda parafe edilmiş tek bir cümle yok. Bir sahabi evinde hanımına ters bir cümle söylüyor, mescide geldiğinde Cebrail haber vermiş çıkıyordu. Göz önünde bir nesil. Onların göz önünde olması beraberinde artılarının eksilerinin onaylı artı ve eksi olması gibi bir sonuç getirdi. İşte bunu değerlendirdiğimizde 12. maddede bütün ashab dosyasını değerlendirdiğimizde karşımıza 4 ana başlık çıkıyor arkadaşlar. Bu 4 ana başlık nedeniyle ashab-ı kiram hakkında çıt edemiyoruz. Çıt edemiyorsun. Evet, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz tarağın dişlerindeki eşitliğe göre eşitiz. Takvadan başka üstünümüz yok vesaire, bir sürü meziyetler. Bağdat'ta bir medreseden mezun olanla, Şam'da bir medreseden mezun olan, Medine'de bir medreseden mezun olan hep aynıyız. Aynı kitabı okuyoruz, aynı hadislerle amel ediyoruz. Aynı Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Ashab da öyle ediyor. Ama Allah ilk nesli adeta koruma altına almış. Bu sebeple 4 farklı zaviyeden bu menkibeleri topluyoruz. Bu 4 farklı zaviyenin birincisi, Allahu Teala ashab-ı kiramın dış eylemlerini ve iç dünyalarını övmüştür. Cihad ettiler, cihatlarını övdü. Mal getirip infak ettiler, o infaklarını övdü. Kalp dünyalarını övdü. Sadece dışarıdan izlenenler değil, İç dünyalarında, kalplerindeki maneviyatın kalitesi de Allahu Teala'nın övgüsüne mazhar oldu. Peygamberinin özgü övgüsüne mazhar oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın menakıbine kuş bakışı baktığımızda, bu büyük menakıb bilgileri içerisinde ashab-ı kiramın Allahu Teala tarafından övülmüşlüğü bulunduğunu görüyoruz. Bu övülmüşlüğü ashab-ı kiramın bizim reddedebileceğimiz kaynaklarda değildir. Kur'an'dadır. Peygamber aleyhisselamın sünnetindedir. Bulduğumuz tarihi eser üzerine bir yorum yapmıyoruz biz. Önümüzdeki Kur'an'ımız üzerine yorum yapıyoruz. Mesela Fetih suresinin 29. ayeti, Fetih suresinin 29. ayeti, Eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ayet uzun ayettir. Sadece onlarla ilgili bir bölümünü alıyorum.
kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Bu bir referanstır kardeşlerim. Sahabe kalitesinden söz ediliyor ve Kur'an onların küfre karşı tavizsiz olduklarını ama insan toplumu olarak kendi aralarında merhamet yüklü olduklarını söylüyor. Bu bir referans. Mesela Haşr suresinin 9. ayeti وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Allah'a ve Resulüne yardım ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Onlar doğrulardır. Yardımları da reklam için değil demek ki. Hem yardım etmişler, getirip Allah'a ve Resulüne bir yardım vermişler veya elleriyle fiilen yardım etmişler. Bu yardımda da yürekten yapıyorlar yardımı. Ulaike humus sadikun. Hem yardımına referans oluyor Allah, hem de içteki temiz duygulara cevap veriyor. Haşr suresinin 9. ayeti. Bu paragrafta ne diyeceğiz dedik? İçleriyle dışlarıyla Allah onları tezkiye ediyor. Övüyor. Sadece görünen savaş manzaralarını değil, iç dünyalarını da temizliyor Allah Teala. Mesela Haşr suresinin 10. ayetinde وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Yine ashabtan söz ederken Haşr suresinin 10. ayetinde onlar verdikleri bir şey konusunda, ellerine geçen, geçmeyen vesaire konusunda içlerinde bir dert taşımazlar. Yani veriyor, sonra da gitti bizim malımız demiyor. Ve kendileri muhtaç olsalar bile mümin kardeşlerini tercih ederler. Burada hem verilen paranın büyük bir yardım olduğunu, bunun Müslümanlık olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala. Sonra da o parayı veren adamın kalbinin bu parayı verdikten sonra coştuğunu söylüyor. Burada ashab-ı kiramla bizim aramızda veya herhangi bir nesil arasında kıstas yapılacak olursa, yani biz de Müslümanız, ashab-ı kiram da Müslüman denirse, benzeşme sadece onlar bir kese dolusu altın vermişlerdi, ben de bir kese dolusu altın getirdim verdim demekle olup bitmiyor. Çünkü Allah-u Teala onları överken ne diyor? Bir kese dolusu altın verdiler, eve dönünce de oh be, bir kese dolusu altın verdik, elhamdülillah be, bu da bize nasip oldu diye seviniyorlar diyor. Mümin kardeşine veriyor, halbuki kendisi muhtaç. Çoluk çocuğundan kesiyor belki, mümin kardeşine veriyor. Kıstas yapılacağı zaman biz kendimizi ashab-ı kiram düzeyinde Müslümanlığımız ne oranda diye kıstas yapacağımız zaman, Ramazan-ı Şerif'te iftar verirdik biz de tamam, demek ki kapasitemiz aynı deyip bitirecek bir durumda değiliz. Verdikten sonra, belki de kendi ihtiyacın dahi bulunduğu halde verdikten sonraki iç duygular da Kur'an'ın teminatı altında ashab-ı kiram için. Veriyor, sanki almış gibi mutlu oluyor. Biz de belki veriyoruz. Gerçi bu kıyamete kadar bir daha kimse yapmayacak anlamında değil. Kalite ashab-ı kiram kalitesidir. Allah onlardan razı olsun. Kıyamete kadar nice kulları Allah'ın verecekler, vermekten mutlu olacaklar. Namaz kılacaklar, Ebu Bekir gibi sabaha kadar gözyaşı içerisinde namaz kılacaklar. Belki böyle kulları da bulunacak ama referans olarak Allah'ın tezkiyesi altında olan bir nesil onlar. İnşallah kıyamete kadar pek çok nesiller gelecek. Gençler, kadınlar, ihtiyarlar, yaşlılar, herkes ihya edecek belki de bu duyguyu. Ama Allah'ın teminatı altında, evet bunlar razı olunmuş kimselerdir denen sadece ashab-ı kiramdır.
Allah onlardan razı olsun. 12. maddenin 1. bölümünü konu. 2. bölümü Allah-u Teala onları dış yüzeysel amelleriyle ve iç dünyalarıyla referans ettikten sonra, övdükten sonra, karşımıza örnek olarak çıkardıktan sonra bakıyoruz ki ortaya Allah'ın razı olduğu bir nesil çıkmış. İkinci madde olarak razı olduğu bir nesil çıkmış. Onlara sevaplar vermiş ve cennet vaat etmiş hepsine. Rıza, sevap ve cennet. Ashab üç şeye ulaşmışlar. Razı olmuş Allah onlardan. En büyük nimet, Allah'ın razı olduğu nesil. Sevapları adeta hesapsız kitapsız toplayıp gitmişler. Ve وَعَدَهُمُ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Her birine Allah güzel bir son vaat etmiş. Nedir o güzel son? Cennet. Genel bilgilerimizdendir. Ashab-ı kiramın umumu hakkında Allah'ın cennet vaadi vardır. Ama 10 tanesi hakkında ise adeta koltuk numaraları belli bir vaat vardır. Yani cennetteki yerleri bile ayarlanmış şekildedir. Ama umumuna umumi bir cennet vaadi vardır. 10 tanesine ise isim verilerek vaat vardır. Bu 10 tanesinin dışında da cennet kelimesi anlamına gelecek büyük vaatler, müjdeler vardır. Netice olarak ashab-ı kiram ciddi bir şekilde Allah'ın rızasına kavuştular. Sevap denen şeyi topladılar. Cennet vaadini alıp gittiler. Ashabın 12. maddede nesini toparlıyoruz? Ashab-ı kiramın bize intikal eden menkıbelerinin topluca değerlendirmesini yapıyoruz. Ve 3. paragrafımızda kardeşlerim, ashab-ı kiram eğer bu noktada menkıbeleri açısından, yaşantılarının Müslümanca değerlendirilmesi açısından ele alındıklarında, bu perspektif sadece, yani böyle bir bakış tarzı böyle idiler, bir varmış bir yokmuş, çok değerli bir nesil gelmiş geçmiş, o şekilde bir anlatım yok. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sonradan gelen mümin kullarına, önceki mümin kardeşlerine dua etmelerini, istiğfar etmelerini emrediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُنَا رَبَّنَا اُفِرْ لَنَا وَلِيْخُوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَا بِالْا۪يمَانِ. Bizden önce iman etmekle şereflenen kardeşlerimize mağfiret buyur ya Rabbi diye dua etmelerini istiyor. Kur'an'ın açık emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakıyoruz. Ashab-ı kiramın hayırlı adlarının yad edilmesini vasiyet ediyor. Ashab-ı kiramın hakkında ileri geri konuşulmamasını emrediyor. Hatta sahih hadis-i şeriflere bakıyoruz. Ashab-ı kiramın tamamı değil, ensar hakkında bile sevmek sevmemek söz konusu olduğunda, ensarı sevmeyi iman alameti, ensara buğz etmeyi de nifak alameti gördüğünü görüyoruz. Bundan da 3. madde olarak karşımıza çıkıyor ki biz sonraki kuşaklar olarak ashab-ı kiram hakkında böyle ortada bir tavır sergileme hakkına sahip değiliz. Gelmiş geçmiş kuşaklar, ashab-ı kiramdan sonrakiler için bunlar. Ashab-ı kiramı Allah övdüğü gibi müminlerin de ashab-ı kiram hakkında hayırlı şeyler söylemelerini istiyor. Burada
belki kırmızı kalemle not edilecek bir çizgi var kardeşler. O ne biliyor musunuz? Ashab-ı kiram, sık sık söylüyoruz, melekler gibi bir hayat yaşamadılar. İnsanlar gibi bir hayat yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadılar. İnsanlar gibi yaşadıkları için de sıkıntıları oldu, yanlışları oldu, hataları oldu. Tövbe ettiler, özür dilediler, helallik aldılar. Namaz kazaya bıraktıkları oldu. Kebair denecek günahları işleyenleri oldu. Bot kıranları oldu. Bütün bunları bildiği halde Allah-u Teala ve peygamberi, bu sözler konuşuluyor burada. Gökteki 100.000 melek hakkında konuşmuyoruz. Mekke'de ve Medine'deki 100.000 sahabi hakkında konuşuyoruz. Her şeye rağmen, bütün insani sıkıntılarına, streslerine, insani kimlikten oluşan hatalarına rağmen onlar hakkında istiğfar etmek zorundayız. Saygılı davranmak zorundayız. Ensardan birisine nefret taşımak nifak alametidir. Sevmek müminlik alametidir. Her şeye rağmen. Ve dördüncü paragrafımız, bu birinci, ikinci, üçüncü maddede saydığımız şeyler doğal olarak onların bütün nesillerin en hayırlısı olmasını getirdi beraberinde. Bütün nesiller arasında sahabe, yani her 100 seneyi bir nesil kabul edelim. Çok kaba bir rakamla 100 sene olmayabilir bir nesil ama çağ ifadesiyle kabul edelim. Bugün İslam'ın 14 nesli var demektir. 14 asır geçmiş İslam geleli beri. Bu 14 neslin, kuşağın kesinlikle en iyisi ashab-ı kiramdır. İnşallah dünyada 1000 sene, 5000 sene, ne kadar daha ömrü varsa dünyanın, bütün bu dönemler içerisinde hiçbir zaman ashab-ı kirama muadil bir nesil olamayacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü maddeler bunu zorunlu hale getiriyor. Ashab-ı kiram bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in her zaman bir numarasıdır. Ve her zaman bu ümmetin din konusunda son noktasıdır. Örnek noktadır. %100 peşinden gidilebilecek nesil sahabe neslidir. Hiçbir zaman, hiçbir çağda filan hoca efendi, filan vakıf mensupları, filan şeyh efendi, filan ekol, neyse adını ne verirsek verelim, hiçbir şahıs ve hiçbir kitle %100 peşinden gidilebilir teminatı Allah olan kitle ve şahıs olmayacaktır. Bu bir daha kıyamete kadar Hasan Basri gelmeyecek, Fudayl bin Iyad gelmeyecek, Bagdadi gelmeyecek demek değildir. Gelecek. Çünkü Allah dinini hiç yalnız bırakmayacak. Sonraki derslerimizde göreceğiz inşallah, dönem dönem Allah mücedditler gönderecek. Bu mücedditler İslam'ı orijinaline taşımaya çalışan kadrolar demektir. Genel anlamıyla muhakkak olacak. Ama hiçbir müceddit, hiçbir kadro, hiçbir çalışan bereketli insan ashab-ı kiram gibi mübarek ve %100 teminatlı olmayacaklar. Ashab-ı kiram ise nesil olarak, bu çizdiğim çok önemli bir dairedir, nesil olarak güvenli nesildir. Filan sahabi
filan konuda yanılmış ve yanlış iş yapmış olabilir. Bütün bu teminatlar bireysel değil ashab-ı kiram için. Ashab-ı kiramdan birinci, ikinci, üçüncü filan şahıslar için değil, blok olarak, kitle olarak ashab-ı kiramı konuşuyoruz biz burada. Eğer öyle olsaydı, yani böyle değil de bireysel teminatta olsaydı, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir tür peygamberliği sanki devredilmiş olurdu Ebu Bekir'e, ondan sonra Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali'ye radıyallahu anhüm cemiyan ve bu büyük bir şekilde ümmeti Muhammed'in insandan insana tevarüs eden adeta bir nebi nübüvvet halkasını devam ettirme gibi bir durum olurdu. Öyle değil. Ashab-ı kiram kitle olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve davasını sahiplendiler. Bütün bu teminatlar ashab-ı kirama kitle olarak verilmiştir. Şahıs olarak hep vurguluyoruz, masum değildiler. Nihayetinde insandılar. İnsan olmanın doğası neyi gerektiriyorsa o şekilde yaşadılar. Allah onlardan razı olsun.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Evet, 12. maddede bir şeyi vurguladık. Ashab-ı kiramın menakıbine baktığımızda bazı şeyler bizim mafsalamızın, beyin gücümüzün kaldıramayacağı çapta olabilir. Mesela örnek zikredeyim. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekat

okuduğum zamanlar 17-18 dakika filan sürüyor bir cüz okuyuşum. Normalde de 25 dakikadan önce bir cüz okumuyorum. Ama böyle bazen cüzü çabuk bitireyim, ezana yetişeyim filan gibi olduğu zaman 17-18 dakikada ancak caiz olacak kadar okunabiliyor. Mesela 10 dakikada bir cüz okunsa o tecvidin çiğnendiği bir okuma olur. Yani öyle bir kıraat caiz olmayacak kıraat olabilir. Şimdi ortalama bir cüzü Osman İbni Affan radıyallahu anh insan olarak ne kadar da okuyordu dersek, bize intikal eden Kur'an okuyuşunda en seri bir şekilde 15 dakika bir cüzün okunuşu olur. İnsin 10 dakikaya olsun. Bu 300 dakika yapar. Değil mi? Oturup Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün bitmesi. Ayak üstünde tek rekatte. Şimdi rivayeti reddedeceğiz. Yok böyle bir şey diyeceğiz. Daha sonra Ebu Hanife yapmış bir benzerini. Olmaz bir şey diyeceksin. Bunu şimdi hesabı kitabı kolay yapılır diye örnek verdim. Ashab-ı kiramdan bu tür menkıbeler geliyor bize. Şimdi Halid bin Velid'i radıyallahu anh bakıyorsun, sanki kraker kırar gibi elinde kılıç kırmış. Elinde 6 tane kılıç kırıldı diyor. Birileri de diyor ki 6 değil 5 canım o. Sanki bir tanesi kolay kırılıyor da, yani kırıldı derken çıt diye kraker kırmıyor. Cihad ederken, dövüşürken kılıç parçalanıyor elinde. Kol parçalanmıyor, kılıç parçalanıyor. Çelik gidiyor, kemik duruyor. Ya bu ne acayip insan bunlar. Şimdi Osman radıyallahu anh'ın bir rekatte Kur'an'ı hatmetmesi gibi bir benzeri de elinde bu adamlar, kılıçlar parçalanıyor ya. Arabayla gidiyor sanki, uçakla gidiyor gibi. Şöyle sabah namazında çıkıyor. 2000 kilometre yol gidiyor. Orada bir şey yokmuş gibi akşam geri dönüyor. Bir ay yol gidiyor, bir ay geri geliyor. Ashab-ı kiramdan bize intikal eden, bugün insan olarak bizim anlamakta zorlanacağımız şeyler var. Reddetmek akidemize ters düşüyor. Çünkü reddetme furyasını başlatırsan, bu reddettiğin şeylerin arasında Kur'an'a varıncaya kadar pek çok şey gider, Allah muhafaza buyursun. Kabul edince beyin zorlanıyor. Çünkü biz bilgisayarın tuşuna basınca her şeyin hemen hallolacağını kabul eden bir nesiliz. Osman yaptı mı sıkıntı oluyor. Burada bu 4 maddeyi bunun için özetledim. Karşımızdaki nesil, göz önündeki nesil. Bu nesil için Allah-u Teala'nın lütfu ihsanı farklı. Bunlar için zaman daha bereketli olabilir. Osman radıyallahu anh Hacerül Esved'in kenarında iki rekat namaz kılmak için niyetlendiğinde Osman bu dünyadan gitmiş olabilir. Allah için zor şeyler değil bunlar. Böyle bir şey demiyorum. Böyle bir bilgi yok elimde. Ama yani ben inanırım ki Osman İbni Affan için

onun Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi, Halid'in elinde şöyle kılıçların kraker kırılır gibi kırılması, bunlar diyelim ki olmasa da olur şeyler zaten. Ama Kur'an'ın hiç tartışılmayacak kadar aleni ve açık ifadelerle beyan buyurduğu başka şeyler var. Medine'deki kardeşlik sahneleri, yedi kılıç kırmaktan zor şeyler. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ. Kendisi evinde çocukları açken mümin kardeşine sofrasını veren adamlar bunlar diyor. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنْ عَبُوسًا قَمْطَر۪يرًا. Biz her şeyin çok dehşet olacağı bir zaman Rabbimizden korktuğumuz için deyip sofrasındaki çömleğindeki tek yiyeceğini iftar etmek üzereyken götürüp veren bir adamdan söz ediyor Allah Kur'an'da. İnsan suresinde اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sofraya oturmuşlar, İftar edecekler. Medine'nin o kavurucu sıcağında oruç tutmuşlar. Kapı vurulmuş. İftarı bekliyorlar. Allah için bir şey verin, açız diyor birisi. Sofrasında eşiyle çocuklarla yiyeceği şeyi alıyor, çömleği, buyur diyor. Allah razı olsun, teşekkür ederiz deyince, teşekküre ne gerek var, biz kıyamet gününün korkusundan verdik bunu diyor. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu sahne var ya, bu iftar sofrasında yiyeceğin tek çömlek bir çorba, o da kim bilir işte ne çorbası, yani kebap değil nihayetinde. Bunu sen bir günlük oruçlu olduğun halde tanımadığın birisi kapıyı vuruyor ve ona veriyorsun, bu var ya, bu Kur'an'la sabit böyle oldu. İnsan suresinin ayeti bu. Hele te'alel insani hînun mined-dehr suresinin hemen yanı, hemen ortasında bu ayet var. Böyle olmuş yani, hayal değil bu. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın bir rekatta Kur'an'ı hatmetmesini beyin zorla kabul ediyor ya, bu nasıl oluyor diyor. İftar sofrasındaki tek çömlek çorbanı vermek bundan kolay değil arkadaşlar. Onu yapan kafa hatimde yapar işte. Bir rekatta da yapar, secdede de yapar o. Çünkü bize göre nasıl hatmetmiş diyorsun. Önünde aç olduğun halde çorbayı ver, bak nasıl hatim yapılıyor o zaman. Bu örneklerden 100 tane sayabiliriz burada. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Burada beynimizi zorlamak istiyorum ben. Ashab-ı kiram, bugünkü büyük bolluk, dünyanın servetini koyacak yer bulamadığı çağında bile tefekkür etmekte dahi zorlanacağımız şeyi yapan bir nesildir. Bu Allah'ın kitabıyla sabit şeylerdir. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle sabit şeylerdir. Ashab-ı kiramı uçuk kaçık böyle gökte dolaşan melekler gibi görenler de zalimdirler. Ashab-ı kirama zulmetmektedirler. Ashab-ı kiramı bütün bu muhteşem büyük kimliklerine rağmen, ashab-ı kiramı ulu orta ilkokul arkadaşları gibi konuşup tartışmaya kendilerini hak sahibi görenler de zalimdirler. Biz ise ashab-ı kiramı ortada görüyoruz. Allah'ın onlara tanıdığı hakları teslim ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Ne mübarek adamdılar, ne güzel işler yaptılar. Bütün ashab-ı kiramla ilgili yüzlerce duyacağınız menkıbede bu temel dört prensibi unutmayınız arkadaşlar. İçleri dışlarıyla Allah'ın referansı altındadırlar. Bu referansın karşılığı olarak Allah onlara razıyım sizden dedi ya, daha ötesi var mı dünyanın? Bırak cenneti, bırak cehennemi ya. Radıyallahu anhum. Tamam ya. Cennet o Allah'ın razı olduğu şeyin içinde belki iki nokta bile değil. Allah onlardan razı oldu. Sevabını vaat etti. Hüsna. Cennet vaat etti Allah. Ve bizi de rahat bırakmıyor Allah. Onlar öyleydi, siz işinize bakın demiyor. İstiğfar edeceksiniz diyor. Kıyamete kadar milyarlarca

mümin gelecek, o bir rekatte Kur'an'ı hatmeden adamlara, elinde kılıçlar parçalananlara, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arslanı olarak meydanlarda cenk eden alilere istiğfar etmek zorundadır bu ümmet. Neden? Onların baştaki çilesi kıyamete kadar Allah deme imkanı sağladı bize. Önceki ümmetler Allah lütfetseydi de bu meziyetleri peygamberlerine gösterselerdi, gösterebilselerdi, saat başı bir peygamber gelmezdi yeryüzüne. Elbette Allah'ın kaderiyle oldu her şey. Ama önceki peygamberler bir Enes İbni Malik görmediler önlerinde hiç. Ebu Bekir bulamadılar. Allah Ebu Bekirlerden, Eneslerden, Osmanlardan, Alilerden ebediyen razı olsun. İşte bu Allah'ın emridir bize. İstiğfar edeceksiniz. Peygamber aleyhisselam kendi soyu olan Kureyş değil, Medineli Ensar'ı bile sevmeyi iman alameti, buğz etmeyi de münafıklık alameti görüyor. Bunun için de neticede diyoruz ki biz ashabtan söz ettiğimiz zaman bu ümmetin en hayırlı neslinden söz ediyoruz. Sıradan Ahmet'ten, Mehmet'ten söz etmiyoruz. En hayırlı nesilden konuşuyoruz. En hayırlı nesilden de en güzel sözlerle konuşulur. Evet, 12. maddemiz bu. 13. maddemize geçiyoruz. Burada bir miktar geniş bakış açısıyla değerlendireceğimiz bir başlık açacağım kardeşlerim. Derin bir oh çekmek istiyorum. Bu sözü söylerken de içim parçalanıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in ashabı hakkında onlarca, belki yüzlerce doktora, master, tezi, ilmi denen araştırma Batı ülkelerinde yapılmıştır. Ne güzel diyemeyeceğim. Ne güzel değil. Müslüman olmayanların Medine'de yaşamış bir sahabi hakkında araştırma yapması hakkı değildir diyecek kadar gerizekalı değilim. Araştırır araştırır adam. Ben de onların azizlerini, patriklerini araştırırım. Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gizli saklısı yok ashab-ı kiramın zaten. Aman araştırırlarsa dosyaları açılacak mı ashab-ı kiram? Böyle bir dertleri yok ki. Allah onlardan razı olsun. Ama ortalama 250-300 senedir Batı dünyası adım adım ashab-ı kiramı didik didik ettiler. Böylece Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerini de kelime kelime denecek kadar geniş bir şekilde ele aldılar. Buna itirazım yok. Allah hidayet nasip etsin der kapatırım. Ama kardeşlerim, bugün onların bu araştırma tarzı, bu çalışmaları Müslümanların da önünde döküman haline geldi. Ali ile Muaviye arasındaki radıyallahu anhuma bir tartışma İtalya'da, Londra'da Müslüman olmayan bir araştırmacı tarafından araştırılır. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ben de onun Avrupa'daki iç savaşlarını araştırıyordum zaten derim. Ama Bukhari'de hadis bulmuş gibi, İbn-i Mace'de bir rivayet bulmuş gibi Müslüman bir ilim adamı o Avrupalının yaptığı çalışmayı okuyup benim önüme getirirse buna dayanamam. Okumasına da bir şey demem. Okunur.
kitaptır, yazılmıştır. Ama benim şu bahsettiğim 12. maddede bahsettiğim ashabı bir Hristiyanın, hatta bir Yahudinin kaleminden tanımayı kabul edemem. Yokum ben o zaman. Bu çıkışım nereden kaynaklanıyor? İki noktadan kaynaklanıyor kardeşim. Birincisi, ben Müslümanım. Elhamdülillah. Tarihimden coğrafyama kadar, matematiğimden biyolojime kadar, mutfağımdan oturma odama kadar, iş yerinden seyahatteki bindiğim arabama kadar, her şeyim akide süzgecinden geçerek yaşanır, inanılır, yazılır, çizilir. Bir Müslüman olarak benim akidemle ilgisi olmayan ne olabilir bu dünyada benim için? İmanım, akidem hangi olayı bilimsel diye bir kenarda bırakabilir?

matematik de dahil, hangi konuyu %100 objektif araştırmış, ortaya koymuştur ki? Tarihi, dini bir konuyu, ümmeti Muhammed'in ilk neslini gerçekten orijinal, adaletli bir gözle araştırıp ortaya koysun. Batı güvenli bir yapı mıdır? Batı üniversiteleri ne kadar ilmilik karakterine sahip olabilir ki? Kendilerine merhametleri olmaz bunların. Ashab-ı kiram benim imanımla ilgili bir konu. Benim ashab-ı kiramı imanımın dışına taşımam mümkün değil. Evet, iman esaslarından biri ashab-ı kirama iman etmek diye bir madde yok. Ama ashab-ı kiram benim imanımı oluşturan yapının harcında var. İşçi, iş emeği var ashab-ı kiramın bu işte. Benim imanımla, ibadetlerimle birinci dereceden bağlantılı bir işi ben ne kadar imanımla ortak paydası bulunmayan birinden öğrenebilirim? Bu şöyle bir itirazla çürütülemez. Benim zihnimde çürümez. Adamlar görmüyor musun uzaya nasıl çıktılar? Ya bunlar çok köylüce bir cevap. Uzaya çıkmadılar demiyoruz biz. Uzaya çıktılar ama dünyaya hala petrolünden bakıyorlar. Hala bir uzay cismi olarak göremediler dünyayı. Uzayın ötesine de gitseler, hala onların hayatı paradan ibaret. Avrupalı, Amerikalı, şuralı buralı olması bir şeyi değiştirmiyor. Konumuz da bizim bir uzay çalışmasında Avrupalıyı benimsemek konusu da değil. Böyle köylüce, böyle hiçbir şeyden anlamıyor gibi itham edilecek bir mantıkla herhalde bakmıyoruz bir meseleye. Akidemiz açısından, imanımızla bağlantılı bir konu olduğunda bunu imanıma karşı hiçbir zaman esnemeyecek bir inadın sahibinden alamam ben diyorum. Alamam. Ashab-ı kiram konusunda çok iyi araştırma yapmış olabilirler. Bu benim güvenimi hiçbir zaman oluşturmaz, tazelemez. Bu kadar basit. Peki buradan hangi noktaya geliyoruz? Ashab-ı kiramın üzerinden oluşmuş bugün Şiilik gibi benzeri, yani en iyi bildiğimiz en yaygın isim Şiilik, işte onun karşısında toplu bir cephe adı olarak Ehl-i Sünnet Vel Cemaat, bizim iç dünyamıza ait, deyim yerindeyse, hani böyle bir benzetme olsun diye söylüyorum, ailevi sorunlardır bunlar. Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar karşılaşacağı, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in haber verdiği konular bunlar. Bunları biz batılı bir adamın araştırmalarından objektifmiş, subjektifmiş öğrenemeyiz. Biz bir ümmetiz. Ashab-ı kiram bu ümmetin ilk nesli, güven kapısı, örnek nesil, en hayırlı nesil. Ashabın Anadolu'da dedeleriyle

savaştığı insanların ashabın topraklarından kovaladığı insanların torunlarından ashabı öğrenemeyiz. Bu noktada bilimselliğim yoktur. Asla yoktur. Böyle bir bilim kabul etmiyorum. Çünkü din, akide benim bilim, film denen şeyden önceye aldığım bir isimdir. Akidem benim değişmez, bilime teslim olmaz bir ilkenin adıdır. Bazı mümin kardeşler bu şekilde bunu telaffuz etmeye çekiniyor olabilirler. Hür bir dünyada yaşıyoruz ya hani. Ben de böyle düşünüyorum. Ben ashabımı, ümmeti Muhammed'in ilk neslini bu ümmetten öğrenirim. Bu ümmetten olmayandan öğrenmem. Bu ümmetin ulemasından olmayandan öğrenenden de almam. Çözemezsem bazı sorunları, mecbur değilim çözmeye zaten. Çözmek zorunda değilim. Çözmem. Öyle durur o sorunlar. Ne zaman hallolur? Olmasın. Ben ashab-ı kiramın iliklerini çözmek zorunda değilim ki. Ashab-ı kiram beni blok olarak bağlıyor. Ben blok olarak tebcilimi yapıyorum, hürmetimi yapıyorum. Rabbimin emrettiği şekilde onlar için istiğfar ediyorum. Ensarıyla, muhacirleriyle seviyorum. Rabbimden beni onlarla beraber kılmasını, kapılarında tutmasını niyaz ediyorum. Benim için sorun bitmiştir. Bilmem George Church filanca şu kitabında şöyle diyormuş demeye devam etsin. Hiç sakıncası yok. Düşmanım da değil, borçluğum da değil, alacaklım da değil. İyi, her şeyi diyebilir. Ben kabul etmek zorunda değilim. Kütüphaneme de koyamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız FM.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi, bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer, sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi, müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğun müddetçe, suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla, Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, İzheb ila firavune innehu taga. Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azlığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken Allah Azze ve Celle emreder: ve akimi salate li zikri. Beni hatırlamak için namaz kıl. Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl. Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl. Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda, o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu "Ya Allah" deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis salate li zikri. O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekber min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum, İlan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun, en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutatahirin.
Bütün varlığımla şehadet ediyorum. Senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet ediyorum ya Rabbi diyorsun. Beni tevbe edenlerden, beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi. Yüzümü suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle, huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu, ya Resulallah, bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı, salli salate muvaddi'in, dünyadan ayrılan adamın namazını kıl. Biraz sonra ayrılacaksın, ardında senin namazını kılacaklar, musallaya koyacaklar, tabutunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın, irtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, cu'ilet kurratu ayni fissalah, gözümün nuru namazda. Hani Bilal'e diyordu ya, erihna ya Bilal, bizi rahatlat ey Bilal, erihna biha, bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil, hadi kalkalım, Allahu Ekber diyelim, Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım, halimizi arz edelim, Eûzü billah diyelim. Ya Rabbi, inneşşeytâne lekum aduvun fettehidûhu aduvâ. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım, adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi. Biz de sana geldik, sana iltica ediyoruz, saf saf olduk, huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun. Secde et vaktarib, bana yaklaş buyuruyor. Yere çömel, semaya yüksel. Secdeye gel ruhunla, semaya yüksel. Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordular, dediler ki Ali, sen Hayber'i titrettin Ali. Sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali, neden titriyorsun Ali dediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, inna aradna el emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne yehminneha. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ. Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder. Eşleri, kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı, yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar, hallerini arz edecekler. Biz geldik ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cuma'yı kılalım da gidelim, biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz alacaktı onları dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak, buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü, kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken وَاَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا. Hayatta olduğum müddetçe, Allah bana ömür verdikçe, ve evsani bis salati ve zekati,
O bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak. Merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi? Onunla yetimin başını okşayacak. Onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek, hayırda hasenatta bulunacak. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta kaldığımız müddetçe namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak. Zekat verecek imkan varsa, yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. İşte onu da yapıyorum. İnsanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek. Namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namazı emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın, 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz? Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim, neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu ekber diyeceksin. Bismillah. Senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan, düşmandan, nadanlardan sana sığındım. Bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin. Ve namaz seni alacak. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Bu ruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak, o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlar arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem-i İslam namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an-ı Hakim buyurur ki kardeşlerim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberlerden sonra gelenler, onların ardından gelenler peygamberlere ihanet ettiler. Namazı terk ettiler. Namazı bıraktılar. Şehvetlerine bağlandılar. Allah da azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek, namazı kılmıyorlar. Kalkmıyorlar sabaha. Yatsı da Allah'ın huzurunda durmuyorlar. O manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim, o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz.
Ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca, hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, innes salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا سَلَا. Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde Züleyhalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19-20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ. Züleyhalar gel diyor, benim ardıma düş diyor, senin güzelliğin var delikanlı diyor, senin diploman var, araban var, makamın var, servetin var, şöhretin var, benimle gel diyor. Kale maazallah, sen delikanlısın, 19'undasın ama Yusuf'sun, Rabbim var diyorsun, namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun, ihanet edemem gözlerime, ihanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah, Züleyha diyorsun, Allah var, beni gören Allah var. Doktorsun, köyden bir hasta geldi, aldatabilirsin, saf bir adam. İlaçla tedavi olacak, ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya, aldatabilirsin. Tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı, daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmiştin. İçinde bir ses, Hazreti Yusuf gibi, kâle maazallah, Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım. Ey para diyorsun, sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun, daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte innes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var, ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun, senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir, çöl. Çölde bir çoban var, koyunlarını bekliyor. Yaklaşır çobanın yanına. Der ki, kimsin sen? Bu koyunların çobanıyım der. Peki der, bizim burada soframız var, oturur musun?
oruçluyum der. İbni Ömer radıyallahu anhuma, hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki, onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni saimun demişti, oruç tutuyorum. Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen, veremem ki der. Benim değil bunlar, bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır fakat feeynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet, sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez. Bana itimadı var. İbni Ömer diyor ki, sen bak çobansın, oruç tutuyorsun. Hadi gel bir tane sat bize. Alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet, kimseler yok ama feeynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz, kimseler yok, su katabilirsiniz ama feeynallah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz, gören kimseler yok, önünüzde kadınlar var, kendilerini arz ediyorlar, feeynallah, Allah var. Memursunuz, bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek fakat feeynallah diyorsunuz, Allah var, gören Allah var diyorsunuz. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni fuhşiyattan, namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirine alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, Alem-i İslam'a, her yerden geldiler, girdiler. Alem-i İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna, namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar gibi Allahu Ekber der, onlar gibi secdeye gidersen, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak, Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, mahsiyetten uzaklaşmak için huzurundayım. İşte o zaman Allah kafirlerin, zalimlerin, küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz? Hesabı basit. Eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa, onlar gibi namaz kılıyorsunuz. Gözünüz sokakta yürürken Züleyha'ları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız, Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, sözümüzü bir hakikatle veya unutmamamız gereken bir gerçekle başlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş bulunan İslam dini gücü kendinden olan bir dindir. Musa aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler orduları toprak muhafaza mantığı ve insan yönetim sistemleri olan peygamberlerdir. Ondan önceki, Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlerin bir bölümü ise şimdi insanlara sunulmak istenen şirin İslam, gücü olmayan, hocaların sadece insanlara ricada bulunabildiği din şeklindeydi. Hayat tekamül ederken din de Adem aleyhisselamdan beri tekamül ede ede, yani büyüye büyüye, açıla açıla devam eden bir peygamberlik silsilesiyle gelmiştir. Musa aleyhisselam toprak diye ayağa kalkmış bir peygamberdir. Toprak ve halk istemiştir. Ondan önceki peygamberler ise Allah'tan korkun, putlara tapınmayın, hile yapmayın, birbirinize tuzak yapmayın gibi daha yoğun itikat ve ahlak gündemiyle insanların önünde peygamber olarak durmuşlardır. Gücü olmayan, yani güçle bugün ne kastediyorsak, silah, para, insan birikimi, güç esasen budur. Para, silah ve insan birikimi. Böyle gücü olmayan bir din, yağmurun boş araziye yağması gibidir. İnsanlar bundan o dinin rengini alacak şekilde etkilenmezler. Bu hakikati kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de çok bariz bir şekilde görebiliriz. Hadid suresi var Kur'an'da. Hadid suresi, demir suresi. Hadid demir demektir. El-Hadid Kur'an-ı Kerim'de sure adıdır. Bu ne suresidir? Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde hadid kelimesi geçiyor. Ama bu surenin adıdır ve bu ismi 25. ayetinden alıyor. Hadid suresi, demir diye tercüme edilecek bir kelime bu. Demir suresi. Bu bildiğimiz inşaatlarda kullanılan veya arabanın jantını yapmak için kullanılan demir. Bildiğimiz demir, hayatımızın her yerinde ve demir ham maddesi devletlerin endüstriyel gücünü gösteren simgedir. Demiri topraktan çıkarıp eriten ülkelerin sanayisi güçlü sanayidir. Bu hakikati Hadid suresinin 25. ayetinde görüyoruz. Ayeti İnşallah zihnimizde dinin ne olması gerektiği ve nasıl insanları etkisi altına alacağına dair işaret olsun diye çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sonra da ezberleyelim. Ezberleyelim. Bize mer'i sistemlerin, ithal düzenlerin emrine ve kalıbına sokulmak istenen İslam'ın başına örülmek istenen çorabın ne olduğunu anlatan bir ayettir bu.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ersalna rusulana bil bayyinat ve enzelna ma'ahumul kitab vel mizan liyakuman nasu bil kıst. Ve enzelnal hadide fihi ba'sun şedidun ve menafi'u linnas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Peygamberlerimizi açık mucizelerle gönderdik biz. وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ Biz peygamberlere kitap da verdik. Vel mizan, ölçü tartı da öğrettik. Niye? Liyekûmen nâsü bil kıst, insanlar adaletli bir ortamda yaşasınlar diye. Allah peygamberleri niye göndermiş? Hadid suresinin 25. ayetine göre insanlar adil bir ortamda

içinde demiri indirdik. Demir. Fihi ba'sun şedid. Demir çok güçlü. Ve menafi'u linnas. Bunda insanların bir menfaati de var. İnsanlar için güç de var demirde, menfaat de var. Bir de niye indirmiş Allah bu demiri? Filan dağın altından demir çıkıyor. Niye? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Biz demiri indirdik. Demir gösterdik. وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ buyuruyor Allah. Davut Aleyhisselam'la ilgili biz ona demiri eritmeyi öğrettik. Eritip sanat malzemesi yapmayı öğrettik buyuruyor. Allah peygamber gönderiyor. Bu peygamberlere kitap veriyor. Adaleti, hakkaniyeti öğretiyor. İnsanların faydasının bulunacağı, güç elde edecekleri demiri de indiriyor. Demek ki demirden kasıt güçlü olmak. Bütün bunları Allah niye yapmış? لِيَعْلَمَ اللّٰهُ Allah bilmek istiyor. مَنْ يَنْصُرُهُ Kim Allah'a yardım edecek? وَرُسُلَ Peygamberine kim yardım edecek? بِالْغَيْبِ Şöyle ahiret, cennet, cehennem vaatleri ve tehditlerinden akıllanıp kim güç kullanarak, kılıç kullanarak, demirden güç elde eden silah yaparak Allah için kim meydana çıkacak? Bunu görmek istediğimizden bunu yaptık. İnnallaha kaviyyun aziz. Halbuki Allah güçlüdür, azizdir. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama bu oyunun bu sahnede bu aktörler tarafından bu şekilde gerçekleştirilmesini murad etmiş oluyor. Çok açık bir şekilde Hadid suresi, peygamberlerin gönderilmesi sadece kitap meselesi, adil olun, hakkaniyetli olun diye nasihat meselesi değil, beraberinde demir destekli bir gönderme olduğunu Hadid suresinin 25. ayeti anlatıyor. Bunu biz sadece Hadid suresinin bu ayetinde de görmüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nübüvvetinin son 8 senesine sıkıştırılmış 63 cihat hareketi görüyoruz. 63 kere Medine'den ordu planı yapılmış. Şimdi bu kadar büyük bir yatırım. Hadid suresi kitap ve demir iki şeyi birleştiriyor. Demir kitaba yazılacak kağıt olsun diye değil herhalde. Çünkü ayet çok açık bir şekilde güçlü bir ümmet istediğini, Allah için cihad edecek bir ümmet istendiğini, bunun için demirin peygamberlerin emrine verildiğini söylüyor ham madde olarak. Güçlü bir ümmet isteniyor. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmettir. İnsan fıtratı gereği güçlüden yana olur. İnsanın yapısı budur. Çocuk annesinin eteklerinde oyun oynar. Yaşı büyüdükçe para babada, tokat atınca baba sarsıyor. Hey dedi mi baba, hep susuyor herkes. Babayı tutmaya başlar. İnsan psikolojisi budur. Güçlüden yana tavır koyar insanlar. Din sadece nasihat, öğüt, teşvik, ahiret vaadinden ibaret bir metotla yola çıkarsa ona rağbet bir puandır. Hayır, din eğer yanında demirin de bulunduğu bir kaynakla yola çıkarsa ona rağbet başkadır. Nitekim
Medine'ye hicret eden

Muhammed aleyhisselama bir kişi, iki kişi, üç kişi iman etmeye geliyorlardı. Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi olarak fethedilince efvaca, kitleler halinde Medine'ye gelinme başladı. Çünkü Mekke'nin fethi gücü gösterdi. Burada arkadaşlar, parası, silahı ve söz gücü kimin varsa o etkindir. Bu kuralı ispat etmek için bu ayeti okuduk, bu sözleri söyledik. Giriş bölümümüz bitti. Şimdi arkadaşlar, bugün ümmeti Muhammed'in dininin 1400 küsur senelik şerefli geçmişinin, Batı kültürünün etkisi altında sanki renk değiştiriyormuş gibi bir sıkıntı yaşamasının nedeni nedir? Onu konuşuyoruz. Bunun nedeni, Batı'nın 200 senedir silah, para ve insan donanımı açısından, organize olma bakımından dünyanın en güçlü durumunda olan bir birleşimi temsil etmesidir. Batı güçlü olduğu için, Batı gücüyle beraber kendi çapındaki inancını da dikte etmeye başlamıştır. Bu sebeple ashab-ı kiram Mekke'yi fethedenler olarak 20 kişiyle çıktıkları yerde 1000 kişiyi mağlup edip geri dönen kahramanlar olarak, gittikleri yerde beraberlerinde güç de bulunduğu için, dünyada kitlelerin peşlerinde koştuğu kimselerdiler. Maddi güç, silah olarak, para olarak, organize donanım olarak, insan birikimi olarak Batı tarafına geçtikten sonra, Batı'nın bu güçlü görüntüsü Hristiyanlığın da reklamı haline geldi. Hiçbir misyoner Afrika'ya gittiğinde hiçbir insanın kalbini ikna edecek bir şey anlatmıyor. Eli paralı beyaz adam, filmlerde izlenen silahların mucidi beyaz adam olduğu için insanlar Hristiyanlığa geçiyorlar. Misyonerlerin akidevi başarısından dolayı değil, ceplerinin başarısı bu. Medyalarının başarısıdır. Kimseyi akide açısından ikna edebilmiş değildir misyonerler. Ama insanlarda güçlünün yanında olma hazzı vardır. Bir müridin, Şeyh Efendi'nin yanında olması da onu Allah katında güç sayılabilecek bir üstünlüğü bulunduğundan dolayıdır. Bir arkadaş bir arkadaşa niye itaat etsin ki? Bir alemin dizinde 20 sene duran bir talebe de onun kara kaşına hayran değildir. İlm olarak, alimlik olarak kudreti üstün göründüğü için onun yanında durmak ister. Talebe için de budur, mürit için de budur, vatandaşın bağlandığı parti için de budur. Bu sebeple filan partinin iktidar olma şansı var diye bir reklama yapılacak harcama, yani filan parti anketlerde gösterdiğine göre iktidara gelme şansı var diye yapılacak bir harcama, vatandaşlara para dağıtmaktan, oy verin diye para dağıtmaktan daha güçlü bir yatırımdır. Çünkü insanlar güçlünün yanında bulunmaktan güç zevki alırlar, huzur bulurlar, kendilerini güvende hissederler. Bu sebeple 200 senedir Batı'nın kültür kaynakları, Batı'nın güç kaynakları ve enformasyon tipindeki yapılaşması hep İslam'ı batan, geri giden, Müslümanların aç kaldığı, sefil kaldığı, İslam'ın insanları ezdiği propaganda üzerine kuruludur. Böylece insanlar yükselişte olmayan bir dinde bulunmanın ezikliğini hissetsinler istediler. Ama hacca gidip gelenler,
orada izdihamdan insanların birbirini ezdiğini görünce bu propagandanın çok yanlış olduğunu anladılar. Geçen sene teravih 100 kişiyle kılmıştık, bu sene 500 kişiyle kıldık. Kısa surelerle kıldırdığımızda camide 20 kişi vardı, hatimle kıldırılınca 100 kişi oldu. Bu fiiliyatı, bu uygulamayı gördükçe Müslümanlar Batı'nın yalan söylediğini anladılar, ama propaganda unsuru olarak kullanılan güçler daha yaygın, daha kapsamlı çalışma yaptığı için de yeni yetişen nesillere İslam'ın zayıflayan değil, güçlü din olduğunu anlatmaya yetişemedi Müslüman alimler veya bu işten mesul kimseler. Her halükarda kardeşlerim, Müslüman da olsa insanlar gücün etkisinden sıyrılmaları mümkün değildir. Bugün ümmeti Muhammed'in akidesi konusunda, fıkıh konusunda kendisiyle pazarlık yapılabilir durumda olması ya da bu zafiyeti gösteren Müslümanların bulunması Batı'nın gücünden kaynaklanmaktadır. Bugün yeni yeni ortaya çıkan Batı'nın ekonomik olarak ve sosyal yapı olarak çöküşe gittiğini gösteren işaretler, Allah'ın izniyle 10 sene daha devam ettikten sonra Mekke'nin fethedildiği günler gibi Batı'dan kitleler halinde İslam'a dönüş haberleri gelecektir. Çünkü Batı parasıyla, tankıyla ve sahtekar medyasıyla İslam'a karşı ve bütün din anlayışına karşı ayakta durmuştur. Ben daha önceki derslerden birinde izah ettim. Almanya'da ölü yakan bir fırını gezdiğimde papazın refakatiyle papaza dedim ki, sizin dininizde de benim bildiğim kadarıyla insanı yakmak haram olması lazım. Evet öyledir dedi. Niye yakıyorsunuz o zaman bu insanları, Hristiyanlık adına papaz olarak sen yakıyorsun dedim. Dedi ki, zenginler ölülerinin külünü saklamak istiyorlar. Bir kavanoz kadar bir kül çıkıyor. Külünü saklamak istiyorlar. Roma'daki papalığa çok baskı yaptılar. Bu baskıya da dayanamadı. Onun için izin verdi papalık dedi. Batı'nın gücü, papalığı da parayla teslim alma gücüdür. Kürtaj'a papalık diretti diretti, hala yasaktır, günahtır diyor. Büyük hastane sahipleri, şirketler filan yerdeki kilisenin badanasına yardım ettiği bölgelerde izin çıktı bu sefer. Çünkü Batı'nın dili para dilidir, silah dilidir, terör organize dilidir. Bunu gösterdiği her yerde güçlüdür. Parası bittiği zaman, euro değer kaybettiği zaman birbirini yiyeceklerdir. Birbirini yerken Allah'ın izniyle İslam zirve yapacaktır. Ve güneşin batıdan doğması da biiznillah iki kere gerçekleşecektir. Biri batıda İslam güneş gibi doğacaktır. Ondan sonra da kıyamete yakın güneş batıdan dönecektir. Biiznillahü teala. Burada kardeşlerim, ben şu konuyu işlemek için bu girişleri yaptım. Bugün Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'de ki ayetler bize yeter, niye işte hadis-i şeriflerle uğraşıyoruz sözünün aslı, dünya dönerken bunu gördüğümüz penceredeki manzaranın aslı, İsa Aleyhisselam'ın sözlerini sıfırlamış, İsa Aleyhisselam'a ait tek bir sağlam söz bırakmamış, bir Enes İbni Malik'i bulunmamış duruma getirilmiş olan İsa Aleyhisselam'ın sözde ümmeti olan Batı'nın emperyalist kültürünün Müslüman beyinleri de işgal etmiş olduğundan dolayı sünnet düşmanlığı vardır. Batı 2000. senesini doldurduğu Hristiyanlık kültürüne rağmen hala Hristiyanların kiliselerinde tek bir nurul izah kadar fıkıh kitabı dahi bulunduramamış bir hasret içerisinde olduğu için fıkıh beşer yapısıdır, fıkha ne ihtiyacımız var, Kur'an bize yeter denmektedir. Yani Batı etki ederken arkadaşlar sadece askeri ve siyasi etkisini yapmıyor. Askeri ve siyasi etkisini hangi güç sayesinde, para ve silah gücü sayesinde mi yapıyor? Organize gücü sayesinde mi yapıyor? Kültürel etkisi de bunun uzantısıdır. Dolayısıyla biz Batı'nın üzerimizdeki işgalinden ve baskısından söz ederken bize ekonomik
bir zorluk çıkardığı gibi, siyasi bir zorluk çıkardığı gibi, ümmeti Muhammed'in topraklarını cetvelle harita üzerinde bölüştürüp devletçikler devletçikler haline getirdiği gibi, aynı şekilde kültürümüzü de cetvelle taksim edecek, çarpım tablosuna göre bir din çıkaracak, matematik denklemleri üzerinden Müslümanlık kurar gibi bize Müslümanlık yaşatma çalışacak hamlesini de yapmaktadır 250 seneden beri. Bunun için hadisi şerifleri irdeleyen, ele alan enstitüler kurmuş, yüzlerce insanına, zeki insanına Arapça öğretmiş, hadis usulü öğretmiştir. Aldıkları neticeyi de şuradaki buradaki akademisyenler kılığıyla Müslümanlara enjekte edip iğneyle aşı gibi koymuş olduklarından, bugün Batı taklidi sadece kravat takmakta, sadece yılbaşı kutlamakta değildir. İncil'e uygulanan bütün berbat etme, tahrif etme sistemleri 1000 sene önce, 1500 sene uygulanan, bugün Kur'an'a uygulanmaya çalışılmaktadır. İsa'nın sözlerinden yoksun aleyhisselam bir İncil çıkardıkları gibi, kendi ürettikleri bu mikrobu Müslümanların üzerine de enjekte ederek, Müslümanların da peygamberinden yosunlanmış Ebu Hureyre'siz bir Müslümanlık, Enes İbni Malik'siz, Ebu Bekir'siz, Ömer'siz radıyallahu anhım okunan bir Kur'an ortaya çıkarmak istemektedirler. Bazı Müslümanların iyi niyetle aldanarak bu tuzağa düşmüş olmaları sonucu değiştirmiyor. O zaman bir kanun koyuyoruz. Biz Batı'nın zulmünü sadece siyasi ve askeri toprak işgali şeklinde bir zulüm olarak görmüyoruz. Kültürümüze yaptıkları baskı, hayat telakkiimize yaptıkları baskı da bir zulüm çeşididir. Belki de daha büyük zulüm budur. Kardeşlerim, ikinci hakikatimiz, bir silkiniş gerekçesi olsun diye bunu beyan ediyorum. Bugün Batı, biraz sonra örneklerini vereceğim konular üzerinden dinimi irdeliyor. Mesela Allah'ın peygamberi çok açık bir şekilde dinini değiştiren, yani dinden döneni öldürün diyor. Sahih hadis-i şerif, bunun uygulamaları olan bir hadis-i şerif bu. Şimdi bu ortamda bizim Suriye'miz işgal edildiği gibi, filan yerimizde zulüm siyaseti uygulandığı gibi, neredeyse insanlar Engizisyon mahkemelerine çağrılıp, söyle bakalım sana göre dinini değiştiren öldürülür mü öldürülmez mi diye Müslüman olup olmadığı irdelenecek hale gelmiştir. Müslümanların zekatıyla, sadakasıyla okuyup bir hocalık ünvanı alanlar, olmaz böyle bir şey, olmaz böyle bir şey deyip Peygamber aleyhisselamın uygulamalarına varıncaya kadar pek çok şeyi reddetmektedirler. Sadece yani bir örnek olarak bunu zikrettim. Allah'a ve peygambere emirleri ve yasakları üzerinden sataşılmaktadır. Biz ümmeti Muhammed'sek, bir akide ve amel ümmeti isek eğer, biz Allah'a ve peygambere karşı emirleri ve yasakları kanalından saldırılması, bizim topraklarımıza, bizim malımıza, petrolümüze, siyasi kimliğimize saldırılmasından daha fazla bizi etkiliyor olmalıdır. Yani biz, Nijerya işgal edildi Fransa tarafından, bir de filan Çin Doğu Türkistan'a girdi, herhalde buna hoş bakacak halimiz yok. Ama Avusturya'da birisi İslam'da kadına zulmediliyor, Muhammed haşa kadına zulmetti diye bir doktora tezi hazırladığı zaman, Türkistan'ın işgali, Ürdün'ün işgali, Anadolu'nun işgalinin içimizde doğurduğu ürperti gibi bir ürperti ortaya koymuyorsak, ümmeti Muhammed'in akide ümmeti, kitap ümmeti, sünnet ümmeti olmasının bir değeri kalmadı o zaman. Neden? Çünkü Allah'ı ve peygamberi emirleri ve yasakları üzerinden Allah'tır ve peygamberdir. Emirleri ve yasakları, Kur'an sistemi, şeriat mantığı yok kabul edildiği bir yerde, Müslümanların biz dinimize bağlıyız diye filan asmalarının bir değeri yoktur ki. Müslümanlar sadece Kudüs işgal edildiği zaman,
irdeleniyorlar. Ama Kudüs'te doktora yapan birisi Türkiye'de 30 sene kader yoktur diye tezini savundu. Bu tezi de Tel Aviv'de hazırladı. Bunu niye kimse konuşmuyor? Yani kadere imanımız bizim. Kudüs'ün taşından toprağından değersiz midir? Bu sebeple ümmeti Muhammed eğer samimi bir şekilde kendisine yapılan taarruzları, saldırıları irdeleyecekse, bu dünyanın nasıl döndüğünü anlayacaksa, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının, Allah'ın şeriatının, dininin, peygamberin sünnetinin, bu ümmetin 1400 senelik birikiminin, din birikiminin, tecrübesinin ümmetin topraklarından değersiz olmadığını da anlıyor olması gerekir. Aksi takdirde dünya döner, bizim de başımız döndüğü için nasıl döndüğünde hiç vakıf olamayız. Bu da ciddi bir şekilde kayıptır kardeşlerim. Burada Batı'nın bu açık ve aleni işgali, yani kültürümüz üzerindeki açık ve aleni işgali ne yazık ki 250 sene sonra acı meyveler vermiştir kardeşlerim. Bu acı meyveleri bugün biz devşiriyoruz. Nasıl devşiriyoruz? Çıkıyor başörtülü, tesettürlü ve namaz kılan bir hanımefendi çıkıyor. Ben Allah'ın bu ayetinin anlamsız olduğunu düşünüyorum diyebiliyor. Maazallah. Evet, Kur'an'da böyle bir şey var ama bunun zamanı değil şimdi diyor. Allah'ın emrinin zamanı ne zamandır diye sorunca tökezleyip kalıyor. Bugün Batı'nın 250 senedir para, silah ve organize olmuş insan gücünü kullanarak topraklarımızı cetvelle şekillendirmesi, imanımız ve kültürümüzü empoze ettiği değerlerle bulandırması, en azından bulandırması bugün sonuç vermiştir. Bu sonuçları tek tek ele alıp bunun tedbirini almak zorundayız. Yoksa dünya döner, biz de tersine döndüğümüz için dünyanın, yani bizim tersimize döndürüldüğü için dünya, biz yörüngesi boş ve güneşe ters dönen tipler olduğumuzdan hep güneş çarpmasıyla ve başımızın döneceği sıkıntılarla karşılaşacağız. Birinci sonuç arkadaşlar, Batı'nın 250 senedir kültürünü üzerimize empoze etmesi, ki bu ben işte kılık kıyafet olarak kravat taktık, dar pantolon giyiyor, bunlarla ilgilenmiyorum ya. Pantolon nedir kardeşim? 20 santim fazla kumaş verirsin, pantolon düzelir gider. Yani kravatı çıkarırsın, Batı taklidinden kurtulmuş olursun eğer sorun kravat sorunuysa. Sarığımızı çıkarmış, taktım gitti, var mı bir diyeceğin ya? Ben takınca sarık sorunu çözülmüş oldu. Sakalımızı kestirmiş, kökü bende elhamdülillah. Orada kesiyordum, şimdi kesmiyorum. Yani bireysel eylemlerle düzeltilebilecek şeyler üzerinde vaktim yok benim. Akidem, imanım, ümmetime ait tarihsel birikim tarumar edilmek üzeredir. Birinci nokta kardeşler, 250 sene üzerine Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine karşı çift kişilikli şizofrenik bir nesil çıkmıştır ortaya. Çift kişilikli. Nedir bu çift kişilikli? Ahlakı emrettiğinde, anaya babaya itaati emrettiğindeki ayetleri cuma hutbesinde dinliyorsa hacı efendi, Allah'ın kitabına uysana diyor. Çocuğunu Allah yolunda feda etmekle ilgili ayetleri, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Eylül'ün kıssasını dinlediğinde zamanı değil şimdi. Şizofrenik mantık. Tıpkı Hristiyanların kendi kitaplarına yaptıkları gibi. Hoşuna giden şeyler kutsal, hoşuna gitmeyenler İsa'nın ilaveleri sil gitsin. Yahudilerin Tevrat'a yaptıkları gibi. Kur'an-ı Kerim Nur Suresinin 48 ve 49. ayetlerinde bu nesli haber vermişti. Ama biz bu nesli Medine'deki münafıklarla ilgili zannettik. Hayır. Kur'an'da o zamana ait şimdi önemi olmayan bir ayet var mı? He? Kur'an insan karakteri ve genetiğindeki gerçekleri mi konuşuyor? Medine'deki bedevileri mi konuşuyor?
Kur'an'ımız insan genetiğindeki gerçekleri konuşan bir kitaptır. Kıyamete kadar caridir bunlar. Nur suresinin 48 ve 49. ayetleri bu şizofrenik hastalığı vurguluyor. Batı bunu çok doğal hale getirdi. Çok basit Anadolu deyimidir. Hacı Efendi bu yanlış, ne yapıyorsun sen, namazaydık biraz önce deyince o başka, o iş başka. Kutsal itiraz sözü, o iş başka. Hangi o iş başka dediğin şey? Siyasette o siyaset başka. Ticaret başka. O nerede sıkışıyorsa o başka. O iş başka. Şimdi zamanı değil. Kadın konusunda Allah böyle bu, o başka. Şimdi kadınlar anlamıyorlar bu işi. O başka, bu başka. Nedir Allah'ın sözünün geçtiği yer o zaman? Çift kişilikli. Ona böyle bakan, buna böyle bakan anlayış Kur'an'ımın 1450 sene önce dikkatimizi çektiği, bunu unutmayın, bu hastalığa dikkat edin dediği şeydi. Gaflete düştük. Medineli bedevilere, münafıklara ait bir hastalık zannettik. Batı bunu getirip süt maması ile beraber karşımıza çıkardı. Yeni nesli bu hale getirdi. Ve izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkuma beynehum. Onlara Allah sizin hakkınızda karar versin diye mesaj verildiğinde, gelin yani Allah'ın dediği olsun dendiğinde, اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, bir grubu bakarsın ki yok derler. وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ, eğer kendi lehlerine bir sonuç çıkacaksa, يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعِن۪ينَ, o Allah'ın emridir diye koşarak gelirler.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Mesela hayatında bir kere Allah'tır her şeyin sahibi, malın mülkün sahibi Allah'tır diye cüretle söyleyememiş birisi, bakıyorsun hocam çok kötü bir zamandayız. Nereden kötü zamandayız? Yahu kardeşim, babam vefat etti, şu malı bölüşelim diye kız kardeşlerimi çağırdım. Yahu Roma hukukuna göre bölelim diyorlar ya. Yahu Allah etmeyin bacılar, haram bu size. Allah kadına yarı, erkeğe tam hak demedi mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Yo, korkuyorum hocam, haram yiyecekler, yoksa malda gözüm yok. Malda gözü yok mübareğin. Gerçi bir kere Allah'a bir kuruş zekat vermemiş. Cihat düşmanı. Filanca hocanın sakalının uzunluğunu bile kötülük olarak görüyor. وَاِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقِّ Onlara bir menfaat gelecekse يَتُونَ اِلَيْهِ مُزْعِنِينَ Koşarak gelirler o zaman. Allah ne güzel buyurmuş ya. Buna kadına göre iki. Şimdi kardeşiyle bölüşseler 50-50 alacak. Ama kardeşi şeriata uyduğunda 75 alacak. Yani 3 daire ona düşecek. 1 daire kız kardeşine düşecek. Allah boşuna mı buyurmuş bunu bacı? Allah boşuna mı buyurmuş? Allah'a mı itiraz ediyorsun sen? Faiz uygulamalarına gelince o iş başka, bu iş başkaydı. يَتُوا اِلَيْهِ مُزْعِنِينَ Onların lehine oldu mu? Allah ne güzel buyurmuş. Bu çift kişilikli şahsiyet neslidir işte. Hahamlar da Tevrat'ı böyle yaptılar. Papazlar da İncil'i böyle yaptılar. Onların kültürüyle oluşmuş Batı kültüründen etkilenmiş nesil de böyle bir nesil olarak çıktı. Dünya artık böyle dönüyor ama biiznillah 7 milyarıyla dünya böyle dönse de tek yüzümüz olacak, o da Allah'a dönük olacak inşallah. Vaadimiz budur Rabbimize. Tek yüzlü olacağız. Bizim parça parça kıyma makinelerinden geçirilmemiz pahasına da olsa Allah'ın her emrine teslim olmuş olacağız. Bu birinci hastalık çeşididir. Dikkat edin, ilahiyatçısından tüccarına, sanayicisine kadar bu hastalığı her 10 cümleden 3'ünde 5'inde izleyebilirsiniz. Menfaati oldu mu öne çıkıyor. Bunu pek çok alanda izleyebiliriz. Bir gizli hastalık olarak daha da İslam cihadı, ticareti, siyaseti, ziraatı, zikri, tasavvufu, her şeyi emrediyor. Ama ben bir dernek kuruyorum. Bu derneğim de mesela tasavvuf üzerine çalışıyorsa, mesela siyaset eksenli ise, mesela eğitim eksenli ise 100 toplantı yapıyorum. 100'ü de bununla ilgili. Neredeyse zekat vermeye bile gerek yok. Bizim çıkardığımız dergiyi al yeter ki diyorum. يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعِلِينَ Kendi menfaatin oldu mu? İslam odur. Allah'ın emri odur. Benim icat ettiğim bu takkeyi almazsan cennete nasıl gireceksin kardeş? Ben sen cennete gir diye bu takkeyi yaptım zaten diyor. Al bu takkeden, bir tane olmaz. Kirlenirse o yıkanırken de takacaksın. 2 tane al. Çocukların doğar belki ileride, 7 tane de al. Kaybedersin yolculukta, 3 tane de al. Al bu takkeden aldıkça cennette derecen yükseliyor. Utanmasalar bunu da diyecekler. وَاِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعِنِينَ Batı kültürü. Ver kiliseye 3 akçe altın, bütün günahlarını affedeyim diye mantıkta bu değil miydi zaten? Muhammed galip gelir Bedir'deki gibi diye Uhud'a gittiler aleyhissalatü vesselam. Baktılar ki kalabalığın önünde galip gelme ihtimali zayıf, 300 kişi geri döndüler. وَاِذَا فَرِيكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ Dönen grup hep var. İkinci, batıdan bize güç onlarda olduğu için dinin pratiği üzerinde yansıyan ikinci hastalık nedir? batıyı rahatsız etmeyecek şekilde dine yeni şekil vermek. Bu cümleyi dedim ya ben şimdi. İtirazın bini bir para artık. Kim İslamiyet'i değiştirdi ki? Namaz dört vakittir diyen oldu mu hiç? Yok, olmadı. Haç kaldırılsın diyen oldu mu? Yok, olmadı. Ben oldu demiyorum. Ama gayba iman, gayba iman, internet haberi kadar güçlü bir haber mi? Bu ümmetin topraklarında 1400 sene sonra hangi cüretle kabir azabı inkar edildi peki? Gayba iman, Bedevilerin korkudan inandıkları şey haline gelmedi mi? Adı Cin Suresi diye Kur'an'da koca bir sure bulunduğu halde cin yoktur diyenler Müslümanların hocaları arasında yer bulamıyor mu? Sırf Batı kültürüne uymuyor diye faize kılıf aranmıyor mu? Sırf batılı ayıp sayar diye Allah'ın açık seçik emri olduğu halde zina cezası, hırsızlık cezası uygulanabiliyor mu? Bir hoca efendi çıkıp bu cinayetleri kısas önler diyebiliyor mu? Hırsızlık ancak Allah'ın şeriatıyla önlenebilir diyebiliyor mu? Niye hoca efendiler iman ettikleri halde bu ayetleri okuyamıyorlar? Alimler bu konularda tez yazamıyorlar? Zamanı değil ki bunların. Niye zamanı değil? Çünkü zaman Batı kültürünün egomanya zamanıdır. Batı'da kolu kesilen hırsız istemez. Hapishanede beslenen hırsız ister. Sopa vurulan zinacı istemez. Güç batıdır. Şu anda öyle görünüyor. Halbuki innallaha kaviyyun aziz. Güç Allah'ın gücüdür. İzzet Allah'ın izzetidir. Ama olsun, şu anda batı güçlü görünmektedir. Dolayısıyla batının kültüründe bulunmayan şeyin reklamını yapamazsın. Batıda kadınlar çıplak gezerken kadının tesettüründen söz edemezsin. Şey, kadının hakkıdır, isterse başörtüsü taksın diyemezsin. Kadın başörtüsüz olmaz demeliydin sen. Diyemezsin. Niye? Güçlü olan kadınını örtmüyor, sen de kılıf bulmak zorundasın. Ailede erkektir üstün. Allah böyle murad etmiş diyemezsin. Çünkü hakim güç bunu istemiyor. Linç edilirsin sen. Kadın çalışmasın, erkek kadına hizmet için çalışsın diyemezsin. Zaruri alanlarda çalışsın yeter. Kadın sömürülmesin diyemezsin. Kalkar kadın sana der ki ben sömürülmek istiyorum, sana ne der? Çünkü güçlünün kadınları sömürülüyor ve bundan şikayetçi değiller. Batı sadece topraklarımızı cetvelle bölüp kalmamıştır, zihinlerimizi de mikroskopla bölmüştür, parçalamıştır. Parçalanmış zihinler ve beyinlerle Allah'a kulluk yapmaya çalışıyoruz. Cihat, konuşsana göreyim. İşte sözlü cihat, Peygamber Efendimiz de aslında saldırı yapmamıştır. Ne alakası var? 800 kilometre gitmiş Tebük'e be. Savunma cihadı mıdır bu? Ölmeden ümmetine Pers İmparatorluğunu, Bizans İmparatorluğunu hedef gösteren bir peygamber savunma cihadı mı yapıyordu? Böyle bir şey olur mu ya? En sonunda da Roma'da sizin olsun diye hedef gösteren bir peygamber. Ama çok yakında kardeşler, Allah o günü bize göstermesin, çok yakında Avrupalılardan İstanbul'u zamanında dedelerimiz fethettiği için özür dilersek şaşmayın. Gideceği nokta budur. Eğer bu zillete razı olursak. El-velâ vel-berâ diye bir kavram var bizde. Müminler bir blok, kafirler bir blok. Bir cuma hutbesi okunsun ya bundan. Tam aksine herkes diyalogtu, hoşgörüydü, geçinmeydi, sosyal yapıydı. Herkes bir arada. Kimse kimseyle savaşsın diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Müslüman Müslüman olmayanı ezemez. Ama Müslüman var, Müslüman olmayan var. Vatandaşlık başka şey, sosyal yaşam başka şey, itikat birliği başka bir şey. O kendine Müslüman demiyor da ben niye ona Müslüman diyeceğim? Müslümanların topraklarında nüfus kağıdında din hanesi olmasın dendi mi denmedi mi? Mesele bitti. İkinci sıkıntı kardeşler, şu sonuç ortaya çıktı. Allah'ın şeriatıyla Batı kültürü sentezi üretilmek istenmiştir. Bunda da başarılı olunmuştur. O kadar ki 1400 yıldan beri Ümmeti Muhammed'in İslam dini diye bir dini olduğu günden beri Medine'den Kafkasya'ya ve Güney Afrika'ya kadar Ümmeti Muhammed'in içerisinde kadınlar da cuma namazına gelecek diye bir emir hiç kimse anlamadığı halde, kadınlar aybaşı olduklarında oruç tutabilirler diye kimse demediği halde, bu ümmetten, şu mezhep veya bu mezhepten hiç kimse demediği halde, sırf kadın yüce putumuzdur, bu yüce putu üzmek Müslümana yakışmaz kültürü ve baskısı altında ezildiği için bazıları tutsun orucunu canım, kadının hakkıdır deyivermişlerdir. Cuma namazına gelecek kadınlar demişlerdir. Bu işte baskının sonucudur. Biz sadece Kudüs'ün işgalini işgal görüp zihin işgalini işgal görmediğimiz sürece de bu devam edecektir. Ve üçüncü sonuç, Batı kültürün üçüncü sonucu, adamlar, Batı kültürünün çocukları kendi geçmişlerini, İsa Aleyhisselam'ın etrafındakileri, şu yolsuzluğa katıldı, bu kadının peşinden gitti, şöyle etti, böyle etti diye çürüttükleri gibi, bu ümmetin selefi salihini de yeni nesillerin gözünde çürütmeye çalıştılar. Ebu Bekir dediği zaman, Ömer, Enes, Ebu Hureyre dediği zaman, filan üniversitede bir araştırma görevlisini konuşurdan daha rahat konuştu. Yaşayan biri yasal haklarını kullanıp tazminat davası açar diye korkup onun hakkında tam konuşamadı. Ama bu ümmetin geçmişi hakkında çok rahat konuştular. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'i arşa bağlayan halkaların ilkini kesince arştan kopmuş bir ümmet getirmek istediler. Elhamdülillah ki üzerimizden her gün 10 tane tank geçirseler içimizdeki Ebu Bekir ve Enes İbni Malik sevgisini söndüremezler. Kimse kalmazsa ben kalırım, sen kalırsın, bu ümmet Aişe'sini kıyamete kadar severek devam eder. Herkes Müslüman olacak diye bir şart yok. Ama namaz kılanların arasında bile Aişe deyince radıyallahu anha demeye ihtiyaç duymayan bir nesil ürettiler. Batının emperyalist baskılarının ve kendisindeki mikropları bize bulaştırmasının sonuçlarından birisidir bu. Ve dördüncü ürettikleri, içimize sızdırdıkları hastalık da, hastalıklardan dördüncüsü de kardeşlerim, bu ümmete adil olmayı öğretmeye kalktılar. Dengede durmayı, orta halli olmayı öğretmeye kalktılar. Allah bu ümmeti vasat ümmet yarattı. Aşırı cihat olmaz. Aşırı tasavvuf olmaz. Aşırı ibadet olmaz. Aşırı infak olmaz. Dengeli ol. Çocuğu helak etme dediler. Aşırı gitme çocukta dediler. Bu cümle sahtekar, siyonist, emperyalist, kapitalist, liberalist bir cümledir. Aşırı olma dediler. Biz dengeli olmaktan şunu anlıyorduk. İki batılın arasında hakkı tutup kalmaya dengeli olmak diyoruz biz. Aşırılık iki batıldan birini tutmaktır. Ortalı olmak, adil olmak iki batılın arasında Allah'tan yana kalmaktır. Batının emperyalist kafasında ise hakla batılın arasında menfaatine uygun noktada durmak, ortada durmaktır. Çok fark var ikisi arasında. Putçuluk aşırılıktır. Ateistlik de aşırılıktır. İki batıldır bunlar. Ortasında amentü vardır. Batının getirdiği dengede ise ne haktan yana ne batıldan yana menfaatinden yana dur vardır. Bunun adına biz münafıklık diyoruz. Bunu kıyamete kadar ömrümüz olsa biiznillah kabul etmeyiz, reddederiz. Bedelini öderiz İskilipli Atıf gibi, haktan yana olur gideriz. Menfaatimizi kollayıp münafıklar gibi gitmeyiz ahirete. Hem haktan yana oluruz hem de menfaatimiz için müdafaa ederiz. Ayrı bir konu. Bu dört hastalık bugün namaz kılan Müslümanların içine bile mikrop olarak sızdırılmıştır. Dünya dönerken bizi sarhoş eden hastalıklardan biridir. İnşallah da bu hastalıktan sıyrılmanın yolu ve yöntemi üzerinde biiznillah çalışmaya devam edeceğiz. Burada kardeşlerim, dört yöntem kullanmıştır batılı. Kendi dinini parçalarken bizim üzerimizde mikrobunu salarken, biyolojik olarak bu mikrobu bize bulaştırırken, bugün biz görüyoruz ki 250 senedir üzerimizdeki tasallutu ve kendisi daha önce şeytanın emri altına girdiğinde İsa Aleyhisselam'ı yalnız bıraktıklarında, Musa Aleyhisselam'ın muhalifi olarak yaşadıklarında dört yöntem uyguladılar. Bu dört yöntem bugün dinimizi ashab-ı kiram gibi yaşayıp dünya hakimi bir ümmet olmakla, dinimiz elimizde olmadığı için dünyanın çullandığı bir ümmet olmak arasındaki tercihimizdir. 1. Allah'ın vahyini günlük çıkarımıza göre parçalayarak kabullenme hastalığı. Onun zamanı değil. Kıyamet günü sen senin zamanının Müslümanlığını yaşadın diye bir tercih mi olacak? Hangi ayet hangi zamana göredir o zaman? Vahyi menfaate göre parçalama. 2. Fukahanın, alimlerin ruhsatlarını toplayıp din oluşturma. Hep ruhsat üzerinden yaşama. Faizde en esnek alim hangisiyse faizde senin müftün o. Oruçta hangisi en esnek davranıyorsa o. Seferilikte hangisi en esnek davranıyorsa o. Ruhsat uzmanları üzerinden din yaşıyorsun. 1. Vahyi parçalama hastalığı. 2. Ruhsatları toparlama hastalığı. 3. Dedik ki bir Nurul İzah kadar, en küçük fıkıh kitabı da kadar bile fıkıh birikimi olmayan bir ulustur Hristiyanlık. Bugün dünyaya hakim olan güçler fıkıh ilmini Kur'an'dan ayrı bir ilim haline getirme çalışmaları. Ebu Hanife'yi Bağdat'ta, Kufe'de kendi başına ekoller oluşturmuş biri haline getirme hastalığı. Böylece pratiği olmayan, herkesin istediği, lakırdığı, yapabildiği bir Kur'an üretme hastalığı. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü de bizi dünyanın yeşilliği ve rengarenk tatları arasında ağzımıza bal sürüp tuzağa düşürme. Holdinglerinde, şirketlerinde, anonim şirketlerinde boğulma hastalığı. Bu dört şey kardeşler bulunduğu sürece biz Rabbimizin şeriatının tam Müslümanları olamayacağız. parçalanmış vahiy, Allah'ın %100 gönderdiği vahyin parçalarının alındığı örnekler verdim, bir iman oluşturmaz. 2. Ruhsatların, tavizlerin toplandığı din, din değildir. Zındıklıktır, fasıklıktır. 3. Fıkhın Kur'an'dan koparılması, ne yapacağını bilmeyen bir Müslüman oluşturmaktır. Kur'an, sünnet ve fıkıh üzerinden Müslümanlık yaşanmalıdır. 4. Dünya Müslümanın helalidir. Ama dünyanın kölesi bir Müslüman olmamalıyız. Bu 4 sıkıntı Yahudiliği yok haline getiren sıkıntıdır. Hristiyanlığı yok haline getiren sıkıntıdır. Şimdi kendi başlarına ördüğü çorabı şeytanların bizim başımıza geçirmek istemektedirler. Mütefekkirlerimiz, hoca efendilerimiz, vakıf başkanlarımız, ümmeti Muhammed'in müstakbeliyle ilgili planları olduğunu söyleyen büyüklerimiz bunlar hakkında ne düşündüklerini söylemelidirler. 20 tane gencin fıkıh bilgisi öğrenmesi yetmiyor, hafız olması yetmiyor, tarikata girmesi yetmiyor. Ümmeti Muhammed projesinin bu çapta düşünülüyor olması lazım. Bunun için de kardeşlerim, bir kere Kur'an, sünnet ve şeriat ilimleri diye sahiplendiğimiz bir davamız olsun. 1. 2. Bu dünyada savaşın silahtan çok kültürler üzerinden yapıldığını biliyor olmamız lazım. Bu sebeple Arapça bilmeyenin İngilizce hayranlığının hayırlı bir sonuç getirmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız zaman da herhangi bir şekilde savaş kazanmamız mümkün değil. İyi İngilizce, bağışıklık sistemi güçlü olmayan bir bedende mikrop gibidir. Savaş maksatlı, silahıyla düşmanı vurma maksatlı İngilizce öğrenilebilir, öğrenilmelidir. Bu da bağışıklık sistemi güçlü hale gelmiş gençlerin yapacağı iş olmalıdır. Eğer Kur'an, sünnet ve fıkhımıza, şeriat ilimlerimize sımsıkı sarılırsak, savaşın kültürler üzerinden yapıldığını bilirsek, bu bir defa bize hadisteki ifadesiyle imanımızın tadını almayı getirecektir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Allah'ı Rab olarak bilen, İslam'ı din olarak bilen, Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak bilen imanının tadına varmıştır. Ben imanımın tadına vardıktan sonra mücahit oldum, dinim için ayakta durup cihad edecek hale geldim demektir. Vakıflar bu mantık üzerinden senetler ve tüzükler kurmalıdırlar. Gençlerin sadece yaz aylarında bir kampa alınıp onlara abdestin, teyemmümün öğretilmesi yetmiyor. Abdest ümmeti olduğu şuuruna vardırılması gerekiyor. Abdestim bana o kadar gereklidir ki dünyanın suyu çekilse abdestimin yerine yüzümü topraklarım, yine abdestsiz kalmam diyen genç abdest biliyordur. Yoksa Hanefi mezhebine göre yüzmek için havuza atlayan biri abdestini almıştır. Daha ne yapsın zaten? Abdest havuza atlamak kadar basit bir şeydir. Eğer yerine toprağı yüzüme sürerim, yine abdestsiz yaşamam bu topraklarda diyen şuura kavuşturamazsan genci. Kardeşler, Medine'de dünya böyle dönüyordu. Bağdat'ta Ebu Hanife dünyayı böyle çevirdi. Rüb'i Rüstem'in önüne çıktığında dünyanın bu olduğunu gösterdi. Şimdi biz kendi kabuğumuza çekildiğimiz için dünyanın nasıl döndüğünü hala anlamama ve bunun da doğal sonucu olan zillete katlanmak mecburiyetindeyiz. Batı kendi düştüğü bataklıklarda bizim de adımızın bulunmasını istiyor olabilir. Yahudiler kendi peygamberlerine aykırı bir yolda asırlardır yürüdükleri gibi bizim de aynı akıbete uğramamızı istiyor olabilirler. Kur'an öyle diyor zaten. Kendi düştükleri sapık koridorlarda sizin de yürümenizi isterler. Başka türlü de rahat etmezler diyor ayet. Lev yudillûnekum. Sizi de kendi bataklıklarına çeksinler istiyor. Biz ümmeti Muhammediz kardeşler. Dinimiz hayat dinidir. Dönen dünyanın ekseni Allah'ın şeriatıdır. Birileri ağacın dalına tutunup ağaç sallandıkça sallandığı için ağacı kendi salladığını zannedebilir. Hayır. Bu eksende Resulullah vardır. Kim Allah'ı Rab, Resulullah'ı peygamber, İslam'ı yani şeriatı da din olarak kendisine benimserse imanın tadını almıştır. İmanın tadını aldın mı bir kere, işte bir sarık uğruna şehit olmaya razı olursun, tebessüm ederek Rabbine gidersin. Öbür türlü de Müslüman olduğu söylenen bir ülkede ima ile namaz kılayım, Müslüman olduğum belli olmasın diye kılıbık gizli bir Müslüman olarak yaşarsın. İkisinin de adı Müslüman olur. Allah katında kimin hakkı nedir onu ben bilemem. Ama Müslümanlık bir sarık uğruna asılmaya razı olan iskiliplinin Müslümanlığıdır. Dünya hala o eksende dönüyordur. Kıyamete kadar da o eksende dönecek inşallah. Belki biz o seviyeye gelmedik şuur ve heyecan açısından. Ama nice kulları Allah'ın o seviyededirler. Onların feyiz bereketiyle de dünya hala yörüngesinde dönmektedir. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.